Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir Samsun türküsüyle başlıyoruz. Yol üstünde kurdum kara kazanı. Sabahattin Gülümser sizinle.

Nuri Halil Poyraz'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İstanbul türküsünü Hakan Kumru ve Necip Yılgın söylüyorlar. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur.

Sahariyeli Mahmut Karakaya'dan alınan bir Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyor. Yamacımdan gelen küçücük gelin. Hasan Özel sizinle.

Haydar Baycın'dan alınan Manisa türküsünde Erol Köker'i dinleyeceğiz. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden, Mevlam versin güzelleri gencinden. Kim ayrılmış? Ben ayrılam eşimden.

0: TRT Türkü.
1: Güver bostanım güver, su gelir bende döver. Ben bu yerde garip miyim, her gelen beni döver. Fethi Güler'den alınan bu Adana türküsünde Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz.

Ali Coşkun'dan alınan Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Bağdı Sabah, selam söyle o yare. Nurullah Akçayır sizinle.

Bahar Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzde size veda ediyoruz. Kalkan ile Kaputaş'ın arası. Seçkin Tutuş sizinle.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatları ile Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alınırken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüsü arkadan gelen çekiciye çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili 3 şoför gözaltına alındı. Yaralılardan 13'ü taburcu edilirken 13 yaralanınsa tedavisi devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, her iki tarafta anlaştı.

bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve ABD'den ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Avrupa Birliği de ateşkese destek verdi. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşırmanın görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir haftanın başlangıcındayız. Uyandığımız gün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Yeni haftayı dediğimiz gibi karşılıyoruz. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle, mutlulukla, iyilik ve güzelliklerle donatacağımız yeni bir hafta olsun. Biliyorsunuz haftanın 7 günü sabah 7-10 arası programımız İstanbul'dan canlı olarak yayınlanıyor. İşte yine bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz. TRT Türkü'de sabah, TRT Türkü frekansından İstanbul'dan canlı olarak sizlere ulaşıyor. Bugün dinleyeceğiniz programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Serbest Sever iletiyor sesimizi. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Ve sizler radyolarının başında olan dinleyicilerimiz, sosyal medyadan takipçilerimiz, bir kez daha birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Anadolu'dan pek çok yöreden yine bir seçkiyle karşınızda olacağız. Sizler son iki saatimizde isteklerinizle katılacaksınız bu birlikteliğimize. Hepimiz için keyifli dakikalar olsun diyelim. Ve ilk ezgi için Turgay Demir'e kulak verelim. Harman'a serdiler.

Arpa da ektim olacak ya da 17'li Fadimem halk arasında yaygın adıyla 17 Fadimem olarak da biliniyor. Bursa'nın Hereke köyüne ait bir oyun havası, bir türküydü. Ülkü Beşgül yorumuyla sizlere ulaştı. Saat 7.17'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Radyolarını yeni açan, yeni günü karşılayan bütün dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim ve beraberliğimize Çanakkale Lapseki'nin sevilen türküsüyle devam edelim. İsmail Güney, Nafize Ergin'den Yaşar Şen'in derlediği türküyü de Bülent Aslan okuyor. Ayna çaktım yüzüne, şavku vurdu yüzüme. Sana söylüyorum yar, kulak versen sözüme. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler.

sanatçımız Gülay Özer'i bir Orta Anadolu türküsünde dinledik. Nideli Hüdayi Şahin'den alınan türküydü Sallan Boyuna Bakayım. Şimdi bir Orta Anadolu türküsü daha dinleyelim. Ardından karayollarındaki son durumu verelim ve sonrasında yine türkülerimize devam edelim. Ahmet Gazi Ayhan'ın türküsüdür Orta Anadolu dedik. Rahmetli sanatçımız Ahmet Turan Şan'ı da sevgiyle anmış olalım bu türküde. Keten Gömlek Filfili.

0: yol durumu.
1: Efendim, karayollarındaki son duruma bir bakalım. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü itibariyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Bu nedenle bu kesimde Ankara Kızılcahamam Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak veriliyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu Çanakkale istikameti Belen Viyadüğü 2 ile 4. kilometreleri arasında yapım ve onarım çalışmaları var. Ve 10 Ekim 2026 ile 12 Ekim 2026 tarihleri arasında Çanakkale istikameti sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü veriliyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Hopa-Boçka-Artvin yolunun 28 ile 34. kilometreleri arasında 17 Aralık 2026 tarihine kadar muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor ve Ardahan-Susuz yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar. Yol.

Sanatçımız Emine Koç'un Nevşehir Hacı Bektaş'ın türküsünde, Gürbüz Tapmaz'ın türküsünde dinledik. Al yorgan atılmıyor. Beraberliğimiz devam ediyor. 7.35 oldu saat. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. TRT Türkü'de sabahta. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü sabahından bir kez daha bütün dinleyenlerimize günaydın, merhaba diyelim. Ve İbrahim Can'ın sesinden dinleyeceğimiz Nide'nin bu türküsüyle devam edelim programımıza. Yöre ekibinden alınan türküdür. Su gelir akmayın at.

Efendim saat 7.50 oldu bu hareketli türkülerle. Zaman da yaklaşıyor sizin saatinize. Yaklaşık 10 dakika sonra, 8'den sonra istekler bölümüne geçmiş olacağız. Sıradaki türküyü seçen, güzel bir türküde yakınlarıyla, sevdikleriyle, tüm dostlarıyla buluşmak isteyen dinleyenlerimiz sosyal medyadan yazıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin iletileri, paylaşımlarıyla dolu. Sırayı alacağız ve süremiz yettiğince hepsine yer vermeye çalışacağız. Gönlünüzden geçen bir türküyü de eğer repertuarımıza uygunsa, zamanı da aşmıyorsak yer verebiliriz de, türkü seçiminde de bulunabilirsiniz. Ama ağırlıklı olarak hazırlamış olduğumuz repertuara bekliyoruz isteklerinizi, mesajlarınızı, iletilerinizi diyelim. Bir başka türküyle devam edelim ve sevgiyle anıyoruz şimdi Lütfü Ortakale'yi bu türküde. Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Fazlı Oğuzhan'dan derlediği bir Bayburt türküsü dinliyoruz. Bugün bizde düğün var.

haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşadan. Hiç korkmaz beyden paşadan, ayvaz bu gelen, vay bu gelen. Artvin Şavşat'ın türküsüydü, sanatçımız Zara'nın seslendirmiş olduğu. Şimdi bir türkü daha geliyor, ardından hava tahmin raporunu okuyoruz ve sonrasında söz sizde. İstekler zamanında diyoruz Azerbaycan'ın sevilen ezgisi, Murat Alde bir yorumuyla. Bağında üzüm kaldı.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'le Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa ve Kırklareli 27, Çanakkale 24, İstanbul 25, Denizli 26, İzmir 25, Manisa 27, Muğla 20, Adana 28, Antalya 23, Burdur 22, Hatay 27, Ankara, Eskişehir 25, Çankırı 26, Konya 24, Bolu 26, Düzce 27, Kastamonu 23, Zonguldak 24, Amasya, Rize 28, Samsun 29, Trabzon 28, Erzurum 17, Kars ve Van 20, Malatya 22, Diyarbakır 24, Mardin 23, Siirt 25 ve Şanlıurfa 26 derece.
0: Hava durumu.

Azize Gürses'le ikinci saatimize onun yorumuyla başlamış olduk. Akşam da ezan vakti bir Kars türküsüydü Nida Tüfekçi'nin Aşık Çobanoğlu'ndan derlemiş olduğu. Artık ikinci saatimizdeyiz, istekler bölümündeyiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Birbirinden güzel yörelerden bir seçkiyle yine karşınızdayız. Sizler de isteklerinizle bu bölüme katılıyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasında pek çok dinleyicimizin mesajını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İlgi her zaman olduğu gibi yine büyük. Şimdi birazdan bir Elazığ türküsü gelecek. Biz bu Elazığ türküsünü özellikle Elazığ'daki dinleyenlerimize armağan edelim. Demiray ailesi Elazığ'da bizleri dinliyor radyolarının başında. Okyar Bey, Sevilay Hanım, Gökhan oğulları selam ve sevgilerimizle türkülerimizi armağan edelim. Facebook'tan Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan yazıyor. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan beraberliğimizi paylaşıyor. Sevgili Suna Koçak neredeyse her türkümüze, her güzel ezgiye, sanatçımıza ve bizim ekibimize güzellemelerle katılmış sosyal medyadan. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımları için. Durak Çağatay Erzurum'dan, Emin Akgün Manisa Salih Liyabasan Köyü'nden, Burdur Esenevler'den Zeki Gün, siz kıymetli Güzide ekibe selam olsun, dinleyicilerimize ve sizlere armağan olsun. Gülnaz Malbastı Delal hayırlı sabahlar, Gurbet Elden Sılama, saygı ve selamlarımla iyi ki varsınız, ben de buradayım demiş, sizlerleyim. Hoş geldiniz beraberliğimize. Biz de memleketimizden sıcacık bir selam gönderelim sizlere. Selami Kabakçı Niksar'dan beraberliğimizi paylaşıyor. Mustafa Telli Kayseri'den günaydın dedi. Gününüz aydın olsun, işiniz gücünüz rast gelsin. Diyor ki dinleyicimiz Alparslan Çolak, Kayseri Develi Tombak köyümüze ben selam yolluyorum. Sıradaki türküyü armağan ediyorum. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan, Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, Salih Akova İstanbul Pendik'ten, Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler Denizli'den dediler. Dinleyenlerimiz Facebook'tan, takipçilerimiz, hemen Instagram'a dönelim. Orada da pek çok paylaşım var. Dinleyenlerimizden Selahattin ve Yıldız Erzi çifti TRT Türkü'de sabah yapım ve yayın ekibine selam olsun diyor. Ankara'dan günaydın, güzel bir hafta olması dileğiyle Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne, tüm köylülerimiz Aynur, Celal, Ahmet Hakan, Oğuzhan ve TRT Türkü dostlarına türkülerimizi bekliyoruz. Ali Cengiz, hayırlı sabahlar, huzurlu, bereketli, sağlıklı bir hafta olsun. Kırıkkale Bahçılı'dan gönlü güzel insanlara selam olsun. Bilecik'ten dinleyicimiz pazar yerinden Mehmet Kalarcıoğlu, Zübeyde Hanım İskenderun'dan günaydın. Güne sizin çaldığınız türkülerle başlamak çok güzel. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun Zübeyde Hanım. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden takipçimiz, Selahattin Özdemir Niksar'dan dinleyicimiz, Yeşilkaya Köyü'nden, Kütahya Simav'dan Hüseyin Ertuğran, Ankara'dan Osman İnan, Doğan Satılmış için istiyor. Kezban Polat Kayseri'den yazmış dinleyicimiz ve sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den evimize, radyolarımıza, telefonlarımıza hoş geldiniz diyor. Hepimize, herkese iyi bir hafta ve güzel bir gün diliyorum. Yağmur yağdı, yağacak, serin güzel bir sabah var burada. Efendim İstanbul'da da sabahın serinliğini hissettiğimiz bir sabah, 12 Ekim 2026 Pazartesi. Kolay gelsin diyelim hepimize ve sıradaki türküleri armağan edelim. Yaşar Topçam'ın sesinden dinleyeceksiniz şimdi. Saray Yolu İncedir bir Elazığ türküsü, Muzaffer Sarı Sözen Hasan Çelikel'den derlemiş. Yaşar Topçam söylüyor.

Sanatçımız Gülseren Erdağ, Celal Güzelses'in türküsünde dinledik. Diyarbakır'daydık. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanın eller almış, habersiz yatan oğlan dedik. Ve saatte 8.18'i gösterdi. İstanbul'dan yayındayız. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü sabahında beraberliğimiz sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da bize ulaşıyorsunuz. O dinleyicilerimiz kimler? Facebook'ta, X'te, Twitter'da, Instagram'da iletilerini, paylaşımlarını gördüğümüz kıymetli isimler. Efendim, yeni dinleyenlerimizin de isimlerini görmeyi isteriz. İmkanınız varsa, programımızı da dinliyorsanız buyurun sosyal medyaya, ne kadar kalabalık bir aile olduğumuzu görelim hep birlikte. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlar. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan. Pek çok TRT Türkü dinleyicimizin ismini yazmış. Onlara armağan olsun. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi. Antalya'dan merhaba diyor. Ali Yavuz hayırlı sabahlar Yalova'dan. Konya Bozkır Bademli köyündeki ablam, eniştem Yakup, amcaoğlum İsmail ve arkadaşım Emir Ali ile tüm Konya Bozkırlılara armağan olsun. Bayram Gökçen Fethiye'den, kızı Fikriye Gökçen için istiyor. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray köyünden bizi dinliyor. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den dinleyicimiz. Belirleyeceğiniz bir türküyü sevgili aileme armağan etmenizi dilerim. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan, Orhan Ali Altıntaş Mahallesi'nden Rasim Salçık, Mehmet Dayı Uşak'tan, Ergün Tontu Darende'den, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt yazıyor. Aileme ve torunlarıma istiyorum. Günaydın, mutlu sabahlar Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan Cumali Göncü, bu da sizin iletiniz. Keyifle dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ederiz. Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen her zaman olduğu gibi yine radyosunun başında. Fatih Çelebi mutlu sabahlar dedi Kahramanmaraş'tan. Sabahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan ve Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Sıradaki türkümüz Ramazan Uzun için gelsin. Efendim, şimdi iki Kerkük türküsünü ard arda dinleyeceksiniz. İlkini Mehmet Aldaşoğlu seslendirecek. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği türküdür. Yine derleme ve kaynak kişilerin aynı isimler olduğunu gördüğümüz Kerkük'ün türküsünü İclal Akkaplan ardından okuyacak. Sen bir yana, ben bir yana.

Efendim sanatçımız İclal Akkaplan'ı Kerkük'ün türküsünde dinledik. Saat 8.28 olmuş. 1,5 saati geride kalıyor programımızın. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Sizler sosyal medyadan iletilerinizi iletmeyi sürdürüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Instagram, Facebook, X, Twitter, TRT Türkü sayfasındayız. Ve paylaşımlarını gönderen dinleyenlerimizin mesajlarını okumayı sürdürüyoruz. Berlin'den İsmail Yalım'ın bir isteği vardı. Onu birazdan yayınlayacağız. Teşekkür ediyoruz bu arada dinleyenlerimizin övgü dolu sözleri içinde. İsmail Yalabık diyor ki Berlin'den dinleyicimiz çökertme türküsü olabilir mi? İyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Elbette efendim, hemen sıraya aldık. Ahmet Özçelik de beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimizden, onun da bir isteği vardı, Allı Turnam. Onu da hemen ardından sizlere sunacağız. Emine Demir Atamer, umutla, huzurla ve güzel düşüncelerle harika bir hafta olsun. Trabzon'dan merhaba. Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz yazıyor. Torunlarım Milan Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım'a bir türkü istiyoruz. Dinleyenlerimizden Hatice Biçer Konya'dan takipçimiz. Manavgat'tan Özcan Gönen yazıyor. Afyon Emirdağlılara ve Manavgatlılara türkülerimiz gelsin. Kayseri'den İsmet Bey'in selamları var. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden hoş geldiniz diyor. Hüseyin Şahin, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Almanya'dan yine dinleyicimiz Hüseyin Şahin. Şaban Dinç, Çinikent Kütahya'nın leblebisiyle ünlü ilçesi Tavşanlı'dan Eğri Gözdağ eteklerinden selam olsun. PTT çalışanlarına, oğlum Kamil'e, çalışma arkadaşlarımı, şoför ve operatörlere, dinleyen herkese gelsin. Edremit Tuzcu Murat'tan Balıkesir'den dinleyicimiz Yaşar Tan Doğan da yine yerini almış sosyal medyada. Dinleyicimiz Mehmet Kozan Adana Sarıçam'dan merhaba, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Türkülerinizden birine beni de ortak ederseniz sevinirim diyor. Hemen okuduk ismini. Özgür Aldemir Mersin'den, Eskişehir'den, Baston'un başkenti Devre'ye selamları var Zeki Bey'in. Saim Çetenak, hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum diyor. Osmaniye'den Fahri Bey. Sedat Atay, Tekirdağ Çerkezköy'den günaydın. Çok sevdiğim annem ve eşimle kızlarım Arven ve Nevra için çalarsanız mutlu olurum. Ayrıca bütün Çorumlulara gelsin bu türkü. Enver Çiçek, Bolu Mengen'den. Sıradaki türküyü Hacer Köksal Kansu ve Nevzat Kansu için istedi. Selami Aksoy da iyi yayınlar diliyorum. İzmir Güzelbahçe'den dinleyicimiz. O da yine radyosunun başında bizlerle birlikte. Şimdi Muğla Bodrum'un türküsü Rüştü Gür'den, Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Osman Kala yorumuyla. Çökertmeden çıktım Halil'im, başım selamet.

Allı Turnamı Mehmet Sümer ve Sevim Seçkin birlikte seslendirdiler. Mersin Erdemli'den dinleyicimiz Ahmet Özçelik'in isteğiydi. Saat 8.40'ı gösteriyor TRT Türkü'de.

Bir il sınırından Muhsin Tozlu bizi karşılıyor. O da sıradaki türkülerimize ortak olmak istediğini belirtiyor. Başka kimler var? Eskişehir'den İsa Kıran, Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin. Dinleyenlerimizden Meral Özhan diyor ki Uşak'tan günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Yeni gün, yeni hafta sağlık, huzur, güzellikler getirsin. Türkülerimiz destansı, efsanelerle, yaşanmışlıklarla, sevgi, acı ve ağıtlarla hepsinden esintiler taşıyor. Anadolu'muz, Anadolu gibi türkülerimiz hepsi sıcacık, hepsi bizlerden. Sevgili kıymetli ekibinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyor Meral Özhan. Sağ olun efendim. Bir başka dinleyicimiz Nezahat Bozkurt yazmış. İstanbul'dan dinleyicimiz eşim Salih Bozkurt, oğlum Hünkar Bozkurt ve sosyal medyadaki bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum. Trabzon'dan Yavuz Selim Karlı'da Pervane Köyü halkı için istemiş. Murat Şükür Gebze'den. Bir başka dinleyicimiz Mustafa Fenercioğlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Antalya'dan selamlar. Manisa Selendi Avlaşa Köyü'nden Mehmet Yıldız yazıyor. İzmir Bornova'dan selam gönderiyor. Sıradaki türküyü istiyor. Her yerde her zaman TRT Türkü sabahımızın neşesi diye de eklemişler. Efendim Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan

Şaban Dişli'nin isteğiydi. Ne iyi ettiniz de bu türküyü seçtiniz. Teşekkür ediyoruz bizler de. Tüm dinleyicilerimiz adına sizler için Emine Karakuş seslendirdi Rumeli'nin türküsünü. Tekrar istekler için sosyal medyaya dönelim ama bu kez X'ten Twitter'dan okuyalım. Adnan Bey diyor ki, hem de bir video paylaşmış. Fındığın başkenti Giresun Esbey Güzel Yurt Köyü'nden sıradaki türküyü ailem adına istiyorum. Şu anda fındık kurutmaya çalışıyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi TRT türkü dinliyorum demiş. Kolay gelsin efendim. Videoyu da paylaşmışsınız. Sağ olun, var olun. Bereketli olsun inşallah. Emin Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum Kayseri'den. Engelli Bakım Merkezi'nden size selamlar gönderiyorum. Emin Üstünbaş Kayseri'den dinleyicimiz. Ali Onar hayırlı işler demiş. Fatma Ertopuz bizlerle birlikte olduğunu söylüyor. Dinleyicilerimiz X'ten Twitter'dan beraberliğimizi paylaşıyorlar. Şimdi tekrar Facebook'a dönelim. Cemal Aktan iyi haftalar, iyi yayınlar. Ardahan Yeşilgöle'den selamlar. Yılmaz Yüzer Ankara'dan merhaba. Her zamanki gibi güzel programınızda sizleri dinlemek büyük bir keyif. Sıradaki türkümüzü başta Bitlisimizin incisi Adil Cevaz'a, Ahlat'a, Tatman'a, Hizan'a, tüm Demiroğlu çalışanlarına gönül dolusu selamlarımla birlikte türkülerimizi armağan ediyorum diyor Yılmaz Yüzer. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan yazdı. Dinleyicimiz Emine İkinci, ben de radyodayım, günaydın. Aydın Trabzon'dan selamlar. Sabahın neşesi programımıza hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler Emine Hanım, sağ olunuz. Veysel Zan Ankara Çubuk'tan, her zaman olduğu gibi türküler size ve sevdiklerimize gelsin diyor. Fikret Dikmen Niğde'den, Hüseyin Coşkun Kayseri'den yazdı. Sıradaki türkümüzü istiyor. Yaşar Köksal da Ankara Çubuk'tan dinleyicimizdir. Eminiz radyosunun başında, daha iletiyi göremedik ama mutlaka sıra gelecektir. Biz şimdiden merhaba, hoş geldiniz diyelim. Türküleri kendisine ve ailesine gönderelim. Aykut Türk Bolu Gövem Yaylası'ndan Serap Çöykuş'u günaydın dedi. Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden sıradaki türkümüzü isteyen dinleyenlerimiz. Şimdi efendim sıradaki türkü için Mersin Silifke'ye yolumuz düşüyor. Hüseyin Say'dan Cavit Erden'in derlemiş olduğu çok sevilen bir türkü var. Sanatçımız Bedia Akartürk yorumuyla dinleyelim. Açıl ey ömrümün varı.

0: yoldaşım gel.
1: Şıkır şıkır hareketli Mersin Silifke'nin türküsüyle devam etti programımız. Hızlıca iletileri okumayı sürdürüyoruz. Osman Yalçın bizlerle hayırlı sabahlar diliyorum. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den Özdere Gümüldür ve Ürkmez'de yaşayan bütün türkü severler için istiyorum. Ve Serpil Demirci de Kocaeli İzmit'ten dinleyicimiz selamlarını göndermiş. Hayri Merdane için istiyor dinleyicimiz Fahri Özdemir Osmaniye'den yazdığı iletide. Dinleyenlerimizden Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden, Mehmet Ali Akyıldız Kocaeli Derince'den, Hava Türk Bulancak'tan eşi Kemal Bey, kızları Rümeysa Hüma ve Neva için seçiyor. Kastamonu Küreçaybükü Köyü'nden yazdı Türkan Şekerci. Kocaeli'ndeki oğullarım Atakan ve Emircan Şekerci için istiyorum. Selahattin Balkan Işı Sultan Hanım için istiyor. Manisa Turgutlu Musallar Yeniköy'den dinleyicimizdir. Ve Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz Davut Güleç. Doğanın en güzel sesleri, su sesi, kuş sesi, rüzgar sesi ve burada da bizleri yalnız bırakmayan TRT Türkü'nün sesi, türkülerimizin, ezgilerimizin sesi. Dinleyen herkese ve torunlarım Emir Kağan, Doruk, Lina, çocuklarım Onur Özgür, Mertcan, eşim Müzeyyen, kızlarım Yasemin ve Büşra için istiyor. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum dediler. İzmir'den Zehra Bıçakçı yazıyor. Osman Demiray, TRT'nin değerli ekibi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yağmurlu ve serin bir günün sabahında içimizi ısıtan güzel hareketli türkülerle yeni bir haftaya başlarken herkese sağlık mutluluk diliyorum ve türkülerimizi bütün dinleyicilere armağan ediyorum. İzmir Dikili'den Osman Demiray. O halde hareketli bir başka türkü daha gelsin. Zeynep Cihan seslendirsin. Bağa girdim, bağ budanmış.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sanatçımız Mustafa Özcan'ın Muğla Bodrum'un türküsünü de dinledik. Sizler için seslendirdi Erdem Çalışkanel'in Bahattin Koç'tan derlemiş olduğu bu ezgisini. Ne dedik? Demirciler demir döver tunç olur, sevip sevip ayrılması fidan boylum güç olur. Saat 9.11'i gösteriyor efendim. Bu türkülerle birlikte artık 3. ve son bölümümüzdeyiz. Hatta 11 dakikayı geride bıraktık uyandığımız gün. 12 Ekim 2026 Pazartesi, yeni haftanın başlangıcında, ilk gününde her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Efendim Malik Yapar Berlin'den günaydın diyor. Hayırlı sabahlar, sıradaki türkü TRT Türkü dostlarımıza gelsin. Osmaniye'den Ali Kurt Bahçeli TRT Türkü dostlarına sevgiler diye seslenmiş. Refahiye'den takipçimiz Hacı Tosun'un da mesajını gördük. Ermenek Cuma Suyu Yaylası bugün bulutlu ve soğuk diyor Vehbi Aksungur. TRT Türkü dostlarımıza selam olsun. Günaydın, haberler güzel, yüzümüz güleç, sağlığımız yerinde, yolumuz açık olsun, iyi bir gün ve hafta olsun diyor Turan Akman Erkılıç. Bugünkü türkülerimiz tüm türkü severlere gelsin. Tedavi için geldiğimiz Ankara'dan Eskişehir'e dönüş yapacağız. İnşallah iyilikler, güzellikler bol olur. Programa emek verenlere, tüm arkadaşlara gönülden teşekkürler. İnşallah sizin de haberleriniz güzeldir Turan Bey. Ali Aydoğdu İstanbul Trabzon'dan yolculuktayız diyor, sizi selamlıyorum. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir türkü armağan ediyorum. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan dinleyicimiz. Haftanın ilk gününden sonsuz selam ve saygılar diyor Rıza Yakın. Sıradaki türküyü eşi Fatma, kızları Nuray İlknur, damatları ve torunu için istiyor. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan yazmış. Tortum Doruklu Köyü'nden hem bir video paylaşıyor Metin Yıldırım, hem de mesajında selamlarını iletiyor. Turhan Şahin günaydın. Ankara'dan serin bir sabahtan, 12 Ekim sabahından selamlar, sevgiler diyor. Diyor ki

Ankara'yı ilk kez ziyarete gelen yeni mezun sağlıkçı kızımız Çiğdem ve Havva Nur konuklarımız sıradaki türküyü ben ve eşim Fatma Hanım armağan etmek istiyoruz. Onlara ailece iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler Turhan Bey. Ramazan Özünlü Gebze'den yazdı. Sıradaki türküyü istiyor babama köylülerime gelsin. Günaydınlar diye seslenmiş Mehmet Öznem. TRT Türkü ailem. Konya'nın Şirin beldesi Sille'den kucak dolusu selam ve sevgiler. Tır şoförüyüm, yoldayım. Tüm meslektaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurallara dikkat edilmesini rica ediyorum. Başta siz ve ekibiniz olmak üzere yurdumun güzel insanlarına sıradaki türküleri armağan ediyorum. Adem Öcal İstanbul Esenler'den dinleyenimiz sıradaki türküyü istiyor. Ve Kazım Yakışan dinlemekten büyük keyif aldığımız TRT Türkü ailemiz. Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden kucak dolusu selam ve sevgiler. Çok teşekkürler Kazım Bey. Mazlum Korkmazcan iyi bir hafta olması dileğiyle Çorlu'dan yazıyor öğretmen dinleyicimiz. Termakozluk'tan Osman Köz, Özkan Aksoy Kırıkkale'den selam göndermiş ve Erciş'ten Oktay Hançer. Günaydın, mutlu sabahlar. Huzurun adresi TRT radyolarıyla güne başlamak gerçekten çok güzel. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz bu türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık, iyi çalışmalar, mutlu haftalar diliyorum. Var olun efendim. Musa Toros Antalya'dan yazdı. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan. Dumlu Pınar Üniversitesi personeline gelsin. Kazancınız bereketli, yuvanız huzurlu, sağlığınız yerinde olsun. Ne güzel dilekler. Nevzat Akı Yozgat Güzelli'den, Cumhur Özcan Bilecik Yenipazar'dan, Musa Aytu herkese günaydın, iyi bir hafta diliyorum. Bartın'dan merhaba dedi. Manisa Karaali'den Hasan Gömeç, Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe'den, Leyla Çabuk Ordu'dan, Haşim Varol Sakarya'dan, Namık Uras Nide Bor'dan yazıyor. Sıradaki türküyü Fatih Keskin öğretmenim, Nefise Şahin öğretmenim ve bizi dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Bir başka dinleyicimiz Ayhan Arslantaş Kuşadası'ndan yazıyor. Eskişehir'den Şaban Günhan, Tezel Kurtuluş hayırlı sabahlar demiş. Ankara Bağlum'dan ve türkülerimize ortak olmak istemiş. İnşallah iletileri yetiştirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ilgiye ve sıradaki türkümüz için Alaaddin Atasoy'a kulak veriyoruz. Bir Burdur Altın Yayla Dirmil'in türküsüdür. Behit Çine'den Nida Tüfekçi derlemiş. Ak fasulye oldu mu, ambarlara doldu mu, yolladığım pabuçlar ayağına oldu mu?

Sendeki Kaşlar Bende de Olsa Manisa'nın türküsüydü. Haydar Bayçın'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu sanatçılarımız seslendirdi sizler için. Efem İstanbul'dan TRT Türkü'de sabah devam ediyor. 9.23 olmuş. Birazdan yavaş yavaş son yarım saati de geçeceğiz. Şimdi Facebook'a döndük. TRT Türkü sayfasını yeniledik. Hangi dinleyenlerimiz katıldı? Tevfik Şentürk günaydın, hayırlı sabahlar, huzurlu bir hafta diliyorum demiş. Konya Güney Sınır Güneybağ Mahallesi'nden selam gönderiyorum diyor Mustafa Bey.

Şarkı Öksal sabah 7'de benim radyom açılır, TRT Türk'ü frekansı ayarlıdır ve gün boyu dinlemeye çalışırım. İlkeli ve seviyeli programlarını çok beğeniyorum demiş, sağ olsun. Sevgili Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten dinleyicimiz, sevdiklerine, Trabzon'daki akrabalarına armağan ediyor sıradaki türküleri. Emir Bagiri diyor ki, buradan bütün İran'a, Urumiye'ye, köyüm Silab'a selam gönderiyorum. Kubilay Dökmetaş'tan bir türkü dinleyebilir miyiz diyor. Elbette efendim, hemen sırayı alalım ve sizler için dinletelim sanatçımız Kubilay Dökmetaş'ı. Aysun Gören, sizi de ortak ediyoruz. İzmir'den dinleyicimiz Aziz Ruha yazdı İstanbul'dan. Bayram Tekdemir, hayırlı sabahlar. Adıyaman'dan dinleyicimiz ve İsmail Özdemir, Tekirdağ'da bağımızda bağ bozumu yaparken aile büyükleriyle birlikte türkünüzü dinledik. Tekirdağ Şarköy'ün türküsüydü. Çok eğlenceliydi. Hey gidi günler demiş İsmail Özdemir. Sizler için de, sevdikleriniz için de gelsin bundan sonraki türküler. Şimdi Kubilay Dökmetaş ve Elazığ'ın türküsü Necibe'nin Kaşları Kare.

Sanatçımız Nihat Erdağ, Adıyaman'ın türküsünü de dinledik. Bilal Ercan'dan Işık Başel'in derlediği türküydü. İki kız gider düğüne. Biz bu türkümüzü Bayram Tekdemir'in isteği üzerine çaldık. Bir Adıyaman türküsü olursa seviniriz demişti dinleyicimiz Bayram Tekdemir. Hayırlı sabahlar diye söze başlamıştı. Kendisine ve sevdiklerine armağan ettik. Efendim, başkent Ankara'dan Şakir Canöz yazıyor. Sıradaki türkümüzü beklediğini söylüyor. Kazım Doğan. Sıradaki türkü armağan olsun İsmail Özdemir. Yağmurlu bir Çanakkale sabahından TRT Türkü dinleyicilerine, İstanbul Yayın ekibine günaydın demek isterim. Gönlünüz şen, dilekleriniz kabul olsun. Rahmetli babaannem 1934 Romanya göçmeni, çok çileli yıllardan bahsederdi ve hep radyoda içli bir türkü duydu mu gözleri dolardı. Arada dedemle birlikte söylerlerdi. Türküler yaşanmışlıklardır diye paylaşmak istemiş. Çok teşekkürler İsmail Bey paylaştığınız için. Cabir Şahin sıradaki türküyü istiyor. Ve iyi ki varsınız diye ekliyor. Şaban Dişli çok teşekkür ediyor türküsünü dinlettiğimiz için. Sizler sağ olun. Ali Baş Dinar'dan yazdı. Türkülerimiz Dinarlılara armağan olsun. Afyonkarahisar'dan dinleyicimiz Mustafa Atmacı, Zonguldak'ın üstünden karga geçiyor, karga türküsünü istiyorum. İnşallah yarına diyelim, çünkü sona doğru yaklaşıyoruz efendim. Repertuarımızda da dinletmek istediğimiz türküler var. Bir başka programda diyelim. Fatih Keser Sivas'tan sevgi ve selamlar güzel memleketime. Kahramanmaraş'tan Yılmaz Öztaş günaydın. Sıradaki türküyü türkü dostlarımız için istiyorum. Kasım Baştürk Bartın'dan yazdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Gile Boru Vatanı Gemerek'ten selamları var. Ahmet ve Nurhan Kılıç çiftinin. Bol bereketli bir haftamız olsun diyor Cengiz Bey. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan. Ve şimdi dinlemeye başlayacağımız, dinlediğimiz yorum, Emel Taşçıoğlu sizler için okuyacak bu türküyü. Kasım Tetik Ankara'dan dinleyicimiz Emel Taşçıoğlu'nun bir yorumunu sunar mısınız demişti. Sıraya aldık ve Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsünü onun sesinden sizlere dinletiyoruz. Karanfil eker misin?

Bizim evde şeker lokum badem var. Konya'nın şıkır şıkır kaşıkla eşlik edilen türküsünü Yücel Paşmakçı'nın derlemesini Celal Bagar'dan dinledik. Sizlere sundu. Konya'dan pek çok takipçimiz var. Özellikle onlar için olsun dedik. Bir başka dinleyicimiz yazıyor Düzce'den, Ömer Faruk Toğrul. Herkese selam ve sevgiler. Günaydın sessiz dinleyicilerinizdenim. Bugün yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Daim olsun. Bir başka dinleyicimiz Hüseyin Serhat Tanrıkulu. Burdur Antalya yolundayız. Herkese selamlar, dinarlılara gelsin türkülerimiz. Murat Solakel sıradaki türküyü size armağan edelim. Tuncel Erol Eskişehir'den yazıyor. Fahri Özbiner bizim Denizli'den takipçimiz. O da türkülerimizin ortağı olmak istedi sizler sabah 7'den bu yana. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına yazdınız. Süremiz yettiğince dile getirmeye çalıştık. Birazdan vedamızı yapacağız ama dinleyeceğimiz türküler var. Onlardan biri de şimdi Ayşe Engin Aslanca yorumuyla geliyor. Sevdiğim iki gözüm ya da diğer adıyla Babupa.

Senin o güzel yüzün. Efendim geldik artık veda zamanına. İstanbul'dan birlikteliğimiz 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik canlı yayınla sizlere ulaştı. Yeni bir haftaya başladık. 12 Ekim 2026 Pazartesi günüyle birlikte sizlere merhaba dedik sabah 7 haberlerinden hemen sonra. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da, sadece radyonuzun başından değil, sosyal medyadan da bizleri takip ettiniz. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler Zonguldak Çaycuma'dan yazdılar. Bir başka dinleyicimiz Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan merhaba dedi Metin Topkaya. Çeşme birinci noteri Orhan Yüksel beyefendi ve tüm çalışanlarına armağan edebilir misiniz diye sordu. Son türkülerimizi sizlere gönderelim ve artık kapanışımızı da yapalım. Efendim biz gidiyoruz ama bizden sonra yayına girecek olan çok değerli yapımlar var. TRT Türkü frekansında kaçırmamanız dileğiyle, frekansınızı değiştirmemeniz dileğiyle diyelim. Biz inşallah yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. İstanbul'umuzun türküsüyle ayrılıyoruz sizlerden, Nuray Soy'dan. Serbest Sever Pınar Kundakçı Temel. Diyoruz ki sanatçımız, daha doğrusu sanatçılarımızla beraber Yurttan Sesler Korosu'yla İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste gül gider. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Ordu yöresinden, Oy zalutların alçağı türküsünde geçen zalut ve lazut sözcükleri. Oy zalutların alçağı, çek de vurdu bıçağı, yine muhabbet kurdu Karadeniz uşağı, diyor türkümüz. Burada geçen zalut kelimesi sözlükte yer almaz. Ancak nota kağıdında süpürge yapılan bitki olarak tanımı yapılmıştır. Zalut kelimesinin lazut olması gerektiğini söyleyenler de vardır. Lazutsa mısır bitkisi için kullanılan yöresel bir kelimedir. Karadeniz bölgesinde yaygın olarak yetiştiriliyor olmasına istinaden laz otu ifadesinden dönüştüğü rivayet edilir. Ufalanmış koçanlı mısıra lazut denilmektedir. Suda haşlanan taze mısıra koliva, kurutulup tane haline getirilene mısır adı verilir. Lazut kelimesi Karadeniz'in yanı sıra Erzurum, Malatya, Gümüşhane gibi şehirlerimizde de bilinir ve kullanılır. Şimdi Hüseyin Birben'den derlenen bu türküyü İbrahim Can'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Sor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar.

Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek.

Öğrenciler Yeti 8 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Ekran başında geçirilen saatler uzuyor, gerçek hayat algısı kayboluyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Yalman'ın 9-15 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı araştırma, dijital içeriklerin çocukların zihinsel süreçlerinden sosyal ilişkilerine kadar uzanan etkilerini ortaya koydu. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Mersin, Kayseri, Antalya ve Karaman'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüse arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı, 3 şoför gözaltına alındı. Yeni haftada yurt geneli yağışlamanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilise'de yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Yurttan Sesler. Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarında alınan Yurttan Sesler kayıtlarını geçmişten günümüze taşıyoruz her programda. Arşivden aldığımız kayıtlarda değerli şeflerimizi ve sanatçılarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bugün 1978 yılında Şef Nida Tüfekçi'nin yönettiği Yurttan Sesler Kadınlar Korosu'ndan birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Yurttan Sesler kaydını Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinliyoruz.
1: Bugünkü programımızın ilk parçası Bayburt dolaylarından ve zihninin bir deyişi. Vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı. Zihni dert elinden her dem kan ağlar. Vardım ki bağlar, bağban ağlar. Sümbüller perişan, güller kan ağlar. Şeyda bülbül, terk edeli bu bağı.

Osman Pehlivan'dan alınan bir Rumeli türküsü. Bizim sahraların başı bölük bölük duman şimdi. Sevişmesi hoştur ama ayrılması yaman şimdi. Şimdi yârim yola çıkar, çıkar da yollara bakar. Hicranla odlara yakar ol kaşları keman şimdi.

Bin derdim vardı, bin daha oldu. Derdimin dermanı aman ha aman. Gülistan bezminin gülleri soldu, Gonca'yı handanım aman ha aman. Halimde kalmadı aramu karar, günbegün erişir ömrüme zarar. Medet ey efendim, sen verme melal, gönlümün fermanı aman ha aman. Maraş Öreli köyü yöresinden ve Müslim Aydoğdu'dan alınan bu parçayı arkadaşımız Mine Yalçın sizlere sunacak.

Maraş yöresinin türküsünü Mine Yalçın'dan dinlediniz. Şimdi de bir Urfa türküsü. Dön beri dön beri yüzün göreyim. Yüzün görenlere kurban olayım. Evlerinin önü paşa makamı. Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı. Bir amanatım var sana vereyim. Giden yar eğlene belki gelmeye.

Değerli dinleyiciler, programımızın son parçası Tepeli Hasan'dan alınan, Burdur ve yöresinin çok sevilen bir yörük zeybek havası. O yörede parçaya Serenler Zeybeği veya sadece Serenler diye bilirler. Sözleri şöyle: Serenler serenler, yüksek serenler, ben gidiyorum mamur olsun viranlar. Ahiret hakkın helal eyle yarenler. Aman Allah, nedir bunun çaresi? Yaktı beni kaşlarının karesi. Şu Burdur'dan gece geçtim görmedim. 10 yerimden hançer yedim ölmedim. Baş çeşmeden sular içtim kanmadım ve bağlantısı. Parçanın açışını kemane ile

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel, bugün sanatçılarımız Güner Karabacak ve Soner Özbilen'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veli Aydın'dan derlemiş olduğu bir tokat türküsüyle başlıyoruz. Ardından bağlı olarak Sivas yöresine ait bir Ali Sultan türküsüyle Güner Karabacak'a kulak veriyoruz.

Sırada Emin Barın'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bolu yöresine ait bir eski ve daha sonra Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan bir türküyle sanatçımız Soner Özbilen bizlerle.

Bu bölümde Mustafa Özgül'ün derlediği Erzincan yöresine ait bir türkü ve bağlı olarak Adnan Şeker'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir Orta Anadolu ezgisiyle solistimiz Güner Karabacak'ı dinliyoruz.

Sabiha Kubilay'dan derlediği Orta Anadolu yöresine ait bir türküyle sanatçımız Soner Özbilen'i dinliyoruz. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Elize Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecine ilişkin kararlar meclisten geçerse yatırımcı sayısının 100 binin altına düşeceğini söyledi. Yatırımcılara 3 kaynaktan ödemeler yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını kaydetti. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. Tasarruf mevduatı sigorta fonu fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Alınacak personel fon avukatı, fon uzman yardımcılığı ve fon denetçi yardımcılığı görevlerinden istihdam edilecek. Başvurular 30 Ekim saat 17'ye kadar E-Devlet, TMSF Başkanlığı, kamu işe alım veya kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet

Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Tarım sigortalarında kapsam genişliyor. 2027'den itibaren 16 ürün daha don riskine karşı güvence altına alınacak. Tarsim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantıda partinin örgütlenme çalışmaları, kurultay hazırlıkları ve isim değişikliğine ilişkin alternatifler değerlendiriliyor. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bile satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüsü arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. 3 şoför gözaltına alındı. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidi gündemde. Polonya İçişleri Bakanlığı olası bir saldırıya ilişkin gelen ihbar üzerine bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilisede yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de İpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Efendim merhabalar, 12 Ekim Pazartesi, yepyeni bir haftaya türkülerin güzel enerjisiyle başlıyoruz. Bizler sizleri İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz bugün yine. İzmir Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları sizler için yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküleri çalıp söyleyecekler yine. İşte bugünkü program ekibimizi sizlere takdim edeyim hemen. Ethem Kaya, Silahan Doğan, Ali Çakar, Tuğba Ger birbirinden güzel türküleri seslendirecek olan solistlerimiz. Onlara saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, ritimde Gökhan Merterol ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Programı yapımcımız Sema Yardımcı Öz.

0: hazırladı bugün sizler için. Sesimizi sizlere Tonmeister'imiz Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında her zaman olduğu gibi ben Leyla Köseler'le saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Programı çok güzel bir türküyle açtı sevgili Ali Çakar. Özel gönlümden alınan Denizli yöresine ait sobalarında kuru da meşe yanıyor efem dedi. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun.
1: Hoş
0: ne kadar
1: bulduk,
0: güzeldi.
1: Leyla
0: gönlünüze Hanım. Sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Türkülerle gün ortasından tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yine onlar için bir saatlik program boyunca değerli arkadaşlarımla birlikte çok güzel türküler hazırladık. Az önce yine özel gönlümden alınan Deniz Yöresi'nden bir türküyle merhaba dedik. Ve yine Seyit Gazi yöresinden Satı Yeşil'den alınan ve Muammer Uludemir'in derlediği güzel bir türküyle devam edeceğiz.
0: Eskişehir'den
1: evet,
0: bir türkü.
1: Evet, Eskişehir'den. Odam kireç tutmuyor, biraz kum katmayınca diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim, dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkürler bu güzel hareketli türküyle.
1: Üstadların gönüllerine sağlık. Bu güzel eşlikleri için sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Ali Çakar'ı dinledik. İki güzel türküyle bizlerle birlikte oldu. Türkülerle gün ortasında. Ve şimdi programımızda sevgili Tuğba Geri dinleme sırası geldi. Sevgili Tuğba, hoş geldin sen de yayına. Merhabalar.
2: Çok teşekkürler, merhaba.
0: Bugün çalar söyler yapacak sevgili
2: evet,
0: Tuğba.
2: Hem sözüyle söyleyeceğiz.
0: Hem sözüyle bizlerle birlikte. İlk türkümüz...
2: İlk türkümüz Neşet Usta'dan. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı kül eyledi, el aleme kul eyledi, yar beni diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Çok güzeldi sevgili Tuğba. Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık. Çaldın,
1: Ben de teşekkür ederim canım, sağ olun.
0: söyledin. Kavalı ile Fedai Tekşahin ve Basta Tayfun Şakalakoğlu
1: eşlik etti. Evet, değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlara güzel eşlikleri için.
0: Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve galiba Kırşehir'den ayrılmıyoruz yine.
1: Ayrılmıyoruz.
0: Büyük Ozan Neşet Ertaş'tan bir türkü daha dinleyeceğiz senden, öyle değil mi?
1: Evet canım. Gönül Dağı diyeceğiz. Herkesin çok bildiği ve sevdiği türkülerden bir tanesi bu da.
0: Dinliyoruz.

Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık sevgili Tuğba Ger. Türkülerle gün ortasında iki güzel Neşet Ertaş türküsü dinledik ve saatlerimizi de 12.26 yaptık. Türkülerle gün ortasında bu kez İzmir Bergama yöresinden bir türküyle değerli solistimiz Ethem Kaya mikrofon başındaki yerini alacak.

0: iki güzel türkü de sevgili Ethem Kaya'nın sesinden dinleyeceğiz.
1: Verdik ama yanlış olmuş olabilir. Özür diliyorum. Bu dağlarda bağ olmazda gireceğiz önce. Eskişehir'e uzanacağız.
0: Evet, önce
1: küçük düzeltme olsun olur
0: evet,
1: mu?
0: Evet, tabii ki, tabii ki. İki güzel türkü dinleyeceğiz. Senden önce Eskişehir, sonra İzmir Bergama türküsüyle devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Osman Özdenkçi'den alınan.
1: Özür diliyorum. Aslında akışta sizde evet öyle yazıyor. Önce Bergama yazıyor ama
0: evet,
1: burada küçük bir orkestrayla küçük bir değişiklik yaptık öncelik
0: hiç
1: açısından.
0: Sıkı, hiç bakmayın. Sıkıntı yok. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm, ak olmaz adlı türkümüzü dinliyoruz şimdi.
1: Evet.

0: Çok teşekkürler
1: Ben
0: gönlüne
1: teşekkür ederim.
0: sağlık
1: Sağ olun.
0: Sevgili Ethem Kaya'dan
1: Şimdi
0: dinledik.
1: Gidebiliriz Bergama'ya.
0: Şimdi bir İzmir Bergama.
1: Evet.
0: Hasan Çaka Efe'den alınan bir zeybek. Gerizler başında hoplayamadım. Döküldü cephanelerim toplayamadım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık sevgili Ethem
1: Bey'e.
0: Ben
1: teşekkür ederim.
0: Aslında bu kahramanlık zeybeklerinin aksine hüzünlü bir başarısızlık, görevini yerine getireme ve bağışlanma için yakılmış bir türkü.
1: Tabii tabii, çok özel bir eser. Aslında biz bunu kahramanlık haftalarında, yani günlerinde, özel günlerde söylediğimiz bir eser. Ama dediğiniz gibi içinde kendine ait güzel bir hüznü de barındıran.
0: Evet, milli mücadele döneminde aslında yaşı küçük, cephaneye mühimmat taşımakla görevli genç bir Efe Çırağan.

Zeybek havası için diyelim. Ve şimdi bir Karadeniz türküsüyle devam edelim değerli türkü dostlarımız. Ordu'ya uzanacağız. Sazlar akortlarını yaparken bizler Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Düz Mahalle İçinde adlı türkümüz.

0: Efendim, İzmir Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınladığımız Türkülerle Gün Ortası programımızın bu bölümünde şimdi sıra Asilhan Doğan'ı dinlemeye geldi. Sevgili Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba, hoş geldin sevgili Asilhan.
1: Merhabalar, hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok selamlar. Teşekkürler. İlk türkümüz Afyon İhsaniye dolaylarından olacak değil mi?
1: Evet, doğrudur. Afyon'dayız. Mevlüt Dede'den alınan bir eser. Allı gelin taş başını yol eder.
0: Ördek.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: Kendinize
1: teşekkür ederiz.
0: Sağlık.
1: Sağ olun.
0: Fedai Tekşahin de kavalıyla evet, yol gösterdi. Türkünün açılışında ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki türkümüz.
1: Evet, şimdi Malatya'ya doğru uzanıyoruz. Kemal Çığırık'tan alınan bir eser. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, ben güzel görmedim, senden ziyade diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür
1: Biz
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili Asilhan Doğan'dan dinledik. İki güzel türkü, türkülerle gün ortası programımızın yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu dakikalarda şimdi mikrofon bir kez daha sevgili Ali Çakar'da.
1: Evet, yine bir Karacaoğlan türküsü, sözleri ona ait. Hı hı. Bergama, İzmir Bergama yöresinden Yusuf Babacan'dan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği Ela Gözlü Benli Dilber, koyma beni el yerine, altın kemerin olayım, dola beni el bel yerine diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Bugün de bizler için ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Bir saati doldurmak üzereyiz. Bugün İzmir Radyomuzun sevgili ses sanatçıları Ali Çakar, Ethem Kaya, Asilhan Doğan ve Tuğba Geri ağırladık programda. Onlara saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, ritimde Gökhan Merterol ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le sizleri bir kez daha sevgili Ethem Kaya'nın güzel sesiyle bırakıyoruz baş başa ve yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz efendim. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim Eller programıyla huzurlarınızdayız. Bugün de sizinle birlikteyiz. Yepyeni bir hafta başladı. Güzellikler getirsin bize sevgili dinleyenlerimiz. Her zaman olduğu gibi yine türkülerimiz size eşlik edecek programımız içerisinde. Programı Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir Erzurum türküsüyle sizi Erzurum'da karşılıyoruz. Erzurum'dan Kemah'tan Lütfü Ortakale'nin sesinden dinleyelim. Türkülerimiz bir saat boyunca sizinle buluşacak.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda türkülerle devam ederken yine sizi memleketimizin güzel yörelerinden biri olan Amasya'ya götürelim. Bugün benim efkarım var, zarım var, değme felek, değme telime benim. Nursaç Doğan Işık seslendiriyor türküyü sizin için.

Gül koydum gül tasına, hamamın ortasına. Bir Bayburt türküsü sevgili dinleyenlerimiz Ahmet Yamacı'nın derlediği. Mehmet Çalmaşur da yorumluyor.

Programımız devam ediyor. Bayburt yöresinin ardından tekrar Erzurum'dayız sevgili dinleyenlerimiz. Türküyü Nurullah Akçayır'ın sesinden dinletiyoruz. Faruk Kaleli'den alındığında hatırlatalım. Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Saatimiz 13.18'e ulaştı bile. Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz. Erzurumlu bir sanatçımız var sırada. Aysun Gültekin seslendiriyor. Güzel de bir türküdür. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken biz yine türkülerimize eşlik etmeye devam ediyoruz. Türkülerimiz de bize eşlik etmeye devam ediyor. Bu kez Neşe Dilekçioğlu alıyor sırayı ve diyor ki: evlerinin önü yoldur, yolaktır.

Neşe Dilekçioğlu'nun ardından sırada Yıldız Demir Kolsavaş'ın seslendireceği bir Adana türküsü var. Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden.

0: TRT Türkü.
1: Şu fani dünyada bir türküyle hüzünleneceğiz. Bu türkü o türkü sevgili dinleyenlerimiz, Mustafa Özarslan seslendiriyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken Emel Taşçıoğlu'na kulak veriyoruz. Urfalıyam gül nedim, ben yarime gül dedim. Bir Şanlıurfa türküsüdür, yine hep birlikte dinleyelim.

Programımızı burada noktalıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Biz yarın yine aynı saatte sizinle buluşacağız. TRT Erzurum Radyosu'na, Erzurum'a sizi bekliyoruz. Programımızın son türküsünü dinleteceğiz birazdan. Programı sizin için Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türkü, hareketli bir türkü, bir Azerbaycan türküsü sevgili dinleyenlerimiz. Arakçı'nın Mendedir Ceyran, Gülay Özer seslendiriyor. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kabine başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli olarak fon piyasalarında yaşanan süreçte konuyla ilgili görüşmeler ele alınacak. Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirilecek. AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Olağanüstü tasfiye süreciyle ilgili kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi halinde yatırımcı sayısının da 100 binin altına düşeceğini belirten Cevdet Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzakereler gönderildiği belirtildi. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Başkent Kiev'den yapılan açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceği belirtildi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştı. Bölgesel güvenliği de tehdit eden saldırılar uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı yayımladı. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından ondan fazla kez hedef alınırken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. İhracattaki artış sürüyor. Yılın ilk 9 aylık döneminde 28 kentin ihracatı 1 milyar doların üzerine yükseldi. Söz konusu dönemde 54 kentten yapılan ihracat artış gösterirken en fazla ihracat yapılan iller İstanbul, Kocaeli ve İzmir oldu. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Sanal ortamda çocuklara ait suç içerikli görüntü paylaşan, yasa dışı bahis oynatan ve dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişilere yönelik son 5 günde 22 kentte gerçekleştirilen operasyonda 327 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerde 137'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanıyor.

Olacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili türkü severler. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Türkü severler, hazırsanız gönül telimizi hep birlikte titreteceğimiz ilk ezgimizle yayınımıza başlıyoruz ve sizleri sanatçımız Aysun Gültekin'le buluşturuyoruz. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim, söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim. Şark Bülbülü Celal Güzelses'ten alınan Diyarbakır yöresinin o gururlu ama bir o kadar da içten edasını halk müziğimizin usta sesi Aysun Gültekin'in yorumuyla getireceğiz frekanslarınıza. Gönül tellerinize dokunması dileğiyle.

Şimdi mikrofonlarımızda Erzincan topraklarından süzülüp gelen buram buram Anadolu kokan kadim bir ezgi var. Yörenin o zengin müzik kültürünü en duru haliyle yansıtan türküyle Kubat bizlerle. Yarim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel gel. Bak gözümden akan yaşlar abu revan oldu, gel gel. Yavuz Top'tan alınan bu türküyü bizler de sizlerle birlikte keyifle dinliyoruz.

Estese her yeli söküldü seller. Gidiyorum kömür gözlüm ağlama. Ağlamanın vakti geçti ne çare. Kemend atıp yollarımı bağlama. Karacaoğlan'ın duygularından süzülüp gelen bu kadim ezgi, dertli bir gönlün sabaha karşı attığı en içli çığlıktır. Şimdi mikrofonlarımızda halk müziğimizin o duru, o buğulu ve kadife sesiyle Beyhan Aksoy var. Radyoları başında, yollarda seyir halinde olan ya da evinde bizleri dinleyen tüm türkü dostları için gelsin bu türkü.

0: TRT Türkü.
1: Bir gülüşe yüklenir bazen dünyadaki tüm güzellikler sevgili dinleyenler. İnsanın içindeki soğuk kışı bitiren bir bakışıyla rengarenk baharı getiren o saklı tebessümdür dertlerin en güzel dermanı. Şimdi sizleri bu duyguları barındıran Aşık Kul Duran'ın yüreğinden süzülen nadide bir Arguvan ezgisiyle baş başa bırakıyoruz. Gül ki güller açsın gül yanağında, yanım sola dönük yatam sağında, Firdevs-i Ala'da İrem bağında, sana benzemeyen gül olmaz olsun. Muharrem Temiz bizlerle.

Muharrem Temiz'den dinledik. Gül ki güller açsın. Şimdi de sizleri Adile Kurt Karatepe ile baş başa bırakacağız. Hüseyin İlk'ten çıktım şeher yoluna. Can ağrısı tesir etti koluma. Yaradanım merhamet et kuluna. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevrini. Hafız Osman Öge'den alınan Elazığ yöremize ait bu türküyle sanatçımız sizlerle.

karanfil eker misin? Bu aşkı çeker misin? Bana ettiklerini ahirette çeker misin? Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bu Sevda türküsünü de Ufuk Bakır seslendiriyor.

Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Şükran Kip'ten alınan Balıkesir Edremit yöresine ait bu ezgiyi de Ezgi Azizoğlu seslendiriyor sevgili dinleyenler. Ve Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.

Türkü Diyarı tüm hızıyla Diyarbakır'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi de Dicle Nehri'nin kıyısında, On Gözlü Köprü'nün gölgesinde yazılmış, hüznü surları aşan bir sevda türküsüyle sizleri baş başa bırakacağız. Celal Güzel Ses'ten alınan bu güzel eseri Bedri Aysel'in sesinden dinleteceğiz ama şu anda yolda olan türküsever dinleyicilerimize armağanımız olsun. Aynı zamanda Ankara-İstanbul istikametinde yolda olan TRT GAP Diyarbakır Radyosu çalışanlarımıza da güzel yolculuklar dileklerimizle armağanımız olsun. Dinleyeceğimiz türkü şimdi Kırklar Dağı'nın düzü. Karanlık bastı bizi, kör olasan Suzan Suzi, evliya çarptı bizi.

Müjdat ellerinden bir ayrılık, bir hüzün ve yarım kalmış sevdaların çığlığı yükselecek şimdi radyolarınızda değerli dostlar. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu, ellerim vatanı bana yurt oldu. Genç yaşta ince hastalığa yakalanıp sevdiğinden ayrı düşenlerin ve çaresizliğin dile geldiği bu türkü, dileriz tüm dertlilere derman, dertleşmek isteyenlere ses olur. Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat yöresine ait bu türküyle sanatçımız Çimen İlter'i dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Bir ay doğar karşıdan, yar bakıyor damdan, bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımda. Ömer Önderoğlu'ndan alınan Mardin yöresine ait bu ezgiyi de Esat Kabaklı seslendiriyor.

Türkülerin yarenliğinde, türkülerin izinde, bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Güzel bir türküyle sizlere el sallayacağız ama öncesinde ekibimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Soner Emre Özen'le hazırladığı Türkü Diyarı programını sizler için, sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikteydim. Sevgili dinleyenler, güzel bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Kara çadırın kızı, fermanası kırmızı, gah giyer gah sallanır, hep kırar velimizi. Mehmet Özbek'in Lütfü Emiroğlu'ndan derlediği bu Şu An Urfa türküsüyle Münevver Özdemir radyolarınızda ve sizleri bu türküyle baş başa bırakırken günün kalan saatlerinde her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Değerli dinleyenler, TRT Trabzon Radyosu'nun hazırladığı Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Bugün programımız Artvin yöresine ait bir türküyle başlayacak. Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Karadeniz'den programında ikinci türkümüz Giresun Çebinkarahisar yöresine ait Koro'dan dinliyoruz. Elinde çıngıl orak, gelin tarlan ne ırak, yar size geleceğim kapıyı açık bırak.

Bir Diyarbakır türküsünü Urfalı Kazım, Kazancı Beli ve Abdullah Uyanık'tan dinledik. Bu kez yöremiz Bolu, Mehmet Erenler radyonuzda. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur.

TRT Trabzon Radyosu'nun hazırladığı programımızda bu kez Erzurum yöresine gidiyoruz. Ali Güler'den alınan türküyü Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Ay aydındır ayılmaz, gece de durna yayılmaz, buralarda yar seven ay aşağında uyumaz.

tabani yabani sun yabani tüfeğumun tabani yabani sun yabani ben kandırdım babami sen daha kandır anani ben

Hasan Sözleri'den bir Rize türküsü dinledik. Bu kez yöremiz Artvin Şavşat. Nurullah Akçayır'ı dinleyeceğiz. Çıktım dağın başına ehl ocan.

İrfan Gürdal bir ordu türküsü seslendiriyor. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım. Nice güzeller sevdim de yar senden bıkamadım.

Karadeniz'den programında Bahattin Çamur ile Zinet Sönmez düetini dinleyeceğiz. Karadeniz incisi koysun eline kına, taksın altın kemeri öyle gelsin yanıma. Soralım çobanlara yüksek dağlar kar mıdır? Sevdalıktan ölene sual soran var mıdır?

0: TRT Türkü.
1: Gülşen Kutlu'nun sesiyle Rumeli Selanik yöresindeyiz. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

Kemal Keskin'den alınan türküyle Yıldıray Çınar radyonuzda. Şu giden nerelidir, ceketi karelidir, hem gidir hem de bakir, yürekten yarelidir.

Oktay Bora Ertuğrul, Gümüşhane Kelkit yöresine ait türküyü seslendiriyor. Kaynak kişi Metin Pala. Aşağıdan gelir aldıramadım, kollarım boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım.

Son türkümüz Hüseyin Balcı'nın sesinden olacak değerli dinleyenlerimiz. Karadeniz'den programını hazırlayan Yiğit Yavuz, TRT Trabzon Radyosu adına güzel günler dilerim size. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmeler ele alınıyor. Dış politikada da Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendiriliyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Gelişmenin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılar

Kullanıcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştı. Bölgesel güvenliği de tehdit eden saldırılar uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı yayımladı. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve As Başkanı Sinan Demircioğlu'nu kabul etti. Ziyarette Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı şampiyonluk kupası Bahçeli'ye takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından kentte hayata geçirilmesi planlanan İzmir Körfezi'ne tüp geçit, ikinci çevre yolu ve TOKİ desteğinde kentsel dönüşüm gibi projelere işaret etti. Cemil Tugay, merkezi hükümetle uyum ve işbirliği içinde çalışarak yatırımları hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı KOSGEB'in girişimci destek programıyla girişimcilerin yanında olduklarını belirtti. Mehmet Fatih Kacır, iş geliştirme desteği kapsamında 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Programla ilgili son başvuru tarihi 31 Ekim Cumartesi günü olarak açıklandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizi. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz.

programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Türkü yolculuğumuza Yeşim Dağlı'nın eşliğinde başlıyoruz. Özay Gönlüm'ün derlediği Denizli türküsüyle. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinde sırayı bir Isparta türküsü alıyor. Kadir Acar'dan alınan türküyü Ulaş Kurtuluş söylüyor. Evlerinin önü Mersin.

Saatimiz 16.40'ı gösteriyor. Akdeniz'in renkleri Rüştü Gür'den alınan Muğla türküsüyle devam ediyor. Turan Engin'den dinleyeceğiz. Çökertmeden çıktım, başım selamet.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın 16 haberlerinin ardından Akdeniz'in renkleriyle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin'den hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza Nida Tüfekçi'nin derlediği Ankara türküsüyle başlıyoruz. Semra Bağcı söylüyor, altın yüzük yaptırdım.

Tide'den orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Türkü Evi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Derya Çetindağ hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize Zeynep Başkan'ın potporisiyle veda ediyoruz.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi Erdoğan. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Kabine toplantısında Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Metina'nın Baze bölgesinde bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında gizliliği ihlal gerekçesiyle resmen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzakereler gönderildiği bildirildi. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı konusunda 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini öne sürdü. Andy Burnham, benzer girişimlerin yakında sandığa gidecek Fransa ve Almanya'yı da hedef alabileceği uyarısında bulundu. Manisa'nın Akhisar ilçesine dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı belirtildi. İçişleri Bakanı

Mustafa Çiftçi okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Sanal ortamda çocuklara ait suç içerikli görüntüler paylaşan, yasa dışı bahis oynatan ve dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişilere yönelik son 5 günde 22 kentte gerçekleştirilen operasyonlarda 327 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 137'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserde ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali yarın saat 20'de TRT2'den canlı yayınlanacak. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayında futbol severlerle buluşacak. Haberleri sunduk.

Arapça kökenli bir kelime olan hazan, sözlükte sonbahar, güz ve yaprak dökümü mevsimi demektir. Doğanın sarardığı, yeşilin soğuduğu ve havaların soğuduğu dönemi ifade eder. Türkülerimizde hazan sadece takvimdeki bir mevsim değişimini anlatmaz. İnsanın ömrünü, gençliğini, heyecanlarını ve hayallerini birer birer kaybettiği o hüzünlü dönemi simgeler. Dalından kopup rüzgarda savrulan sarı yapraklar gibi ömrün de sonuna doğru yaklaşıldığını gösterir. Bu yüzden hazan kelimesi bağlamanın tellerinde ayrılığı, yalnızlığı, kederi ve yaşanıp biten gençliğin ardından tutulan o derin yası temsil eder. Bugün çalacağımız türküde bir ömrün hüzünle, dertle ve kayıplarla gelip geçtiği anlatılıyor. Aşık, gurbet ellerde kalmış, ömrünün baharını bitirip hazan mevsimine ulaşmıştır. Ne tutunacak bir gülü kalmıştır, ne de bir dikeni. Bu hüzünlü türküyü Ahmet Günday'ın sesinden dinliyoruz. Hazanla geçti şu benim ömrüm, eyle dertli bülbül, zar garip garip.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz. Yağan yağmurlar bereket getirsin ülkemize ve halinize. Program ekibi olarak bu temennilerle başlıyoruz Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Harun Balaban teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz Türkü Akşamı'na. Saat 20'yi gösterene dek keyifle bir saat 50 dakikalık bir zaman dilimi geçireceğiz birlikte. Günün yorgunluğunu da türküler eşliğinde hafifletmeye çalışacağız. Seda Bingöl seslendirecek programın açış türküsünü. Yöremiz Orta Anadolu, Cemalettin Genç Türk, Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran'dan derlemiş türküyü. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yari gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana, kör olsun gurbeti icat edenler.

18.16'yı gösteriyor saatimiz. Muzaffer Sarı Söze'nin Nail Aslan Pay'dan aldığı türküyü seslendirecek Burhan Ketir. Lamba şişesiz yanmaz mı? Cicim bana yar bulunmaz mı? Ben bu dertten ölürsem bana acıyan olmaz mı?

Onay Şahin'in seslendireceği türküyle devam ediyor türkü akşamı. Aya bak hele aya, bir tarafı silinmiş, bu zavallı gönlümün açan çiçeği solmuş.

Türkü akşamında Nazlı Öksüz ve İcel Akkaplan'dan birer türkü dinledik. Eser Bülent Yasun'la devam edeceğiz. Yöremiz Denizli'm. Özel gönlüm repertuara kazandırmış türküyü. Zobalarında gurur meşe yanıyor, yanıyor Mehmet Ağa.

Hüseyin Turan seslendiriyor Hatay türküsünü. Emel Akçay ve Halide Alkan'dan alınmış, Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok.

Şenay Topçu ve Ezgi Azizoğlu birer türkü söyledi. Mustafa Acar Bayburt Kop'a götürecek bizi. Hayriye Temiz Kalp'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Giderim yolum dağdır, bu ne meyvalı bağdır. Ben kazanım, yar yesin, nice ki canım sağdır.

Ahmet Yamacı derlemiş Hidayet Çalbudak'tan. Dinleyeceğimiz Afyonkarahisar türküsünü Didem Dilara Duman Avar söylüyor. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir.

Türkü akşamında yöremiz yeniden Bayburt. Muzaffer Sarı Sözen, Binali Selman ve Zakir Peksert'ten almış İlker Gökkaya'nın söyleyeceği türkü. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı, gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı.

Özlem Arslan seslendirecek Tokat türküsünü. Mehmet Erenler derlemiş yöre ekibinden. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar.

Yavuz Bingöl seslendirdi dinlediğimiz beste türküyü Özhan Eren'e aitti. Handan Aydın söyleyecek. Erzincan Tercihan'a gideceğiz. Aşık Daimi'den alınmış türkü Ali Rıza Gündoğdu derlemiş. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı.

Hasan Üzel söylüyor Nevşehir türküsünü. Rıfat Kürşat Numanoğlu'na ait türkümüz. Selamın sorarım uçan durnadan, sen gibi mis kokar seher yerleri. Ne zalim derdimiş yazar durmadan, Ürgüp'te mis kokar seher yerleri.

Elvan Erbaşı ile devam ediyoruz. Antalya'ya gideceğiz. Elmalı'dan alınmış türküm. Nuri Turan, Ahmet Turan ve Ali Yılmaz da Veli Gürsoy kaynaklık etmişler. Cevat Uyanık derlemiş. Derelerde olur çamlı söğüdü. Anam babam yoktur versin öğüdü. Kıyam, kıyman ağabeyler böyle yiyin.

Beyrin Sulari'den dinleyeceğiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Yaz ayları geldi geçti, güz oldu duydun mu bülbül? Sen gül ile sevişirken söz oldu duydun mu bülbül?

Davut Sulari'ye ait türküyü dinledik Devrin Sulari'den. Erol Köker'le Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Ürgüplü Refik Başaran'dan alınmış türkü. Dere boyu gidelim, koyun kuzu güdelim. İkimizi gördüler, nasıl inkar edelim?

Orhan Akalmaz seslendi. Hediye Hüseyin seslendiriyor. Dinleyeceğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri, Burdur'a gidiyoruz. Şahin Akay Hasan Aslan'dan derlemiş. Koca Çam'ın gürlemesi dal ilen, Koç Yiğit'in eğlencesi yar ilen.

Orhan Akalma seslendirecek Konya Bozkır türküsünü. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice. Yenile bir yar sevdim, gözleri sürmelice.

Makbule Kaya seslendiriyor. Hamit Çin'e ait türkü. Yaylalardan ovalara ayarim in de gel, yayan değil kıratına ayarim bin de gel.

Muharrem Ertaş'a ait bir türkü dinleyeceğiz. Yıldız Çam'dan artık Türkü Akşamı programının da son dakikalarındayız. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm, sevdim, helallaştım.

Saatimiz 19.56'yı gösteriyor değerli radyo dinleyenleri. 12 Ekim 2026 günlerden pazartesiydi. Yeni bir günle birlikte yeni bir haftaya da başladık. Sağlık, mutluluk ve bereket getirir ümit ediyoruz yeni hafta size. Biz bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Huzurunuzdan yine ikram edeceğimiz güzel bir türküyle ayrılacağız. Hafta boyunca saat 18.10'u gösterdiğinde de yine her akşam yaptığımız gibi günün yorgunluğunu türkülerle hafifleteceğiz, türkülerle çıkaracağız değerli radyo dinleyenlerim. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı dinlediğiniz programı. Tarun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Radyomuz sanatçılarından Mustafa Kemal Şimşek'in seslendireceği bir Kırıkkale türküsüyle veda edeceğiz size. Erol Parlak ve Can Etili derlemişler türkümüzü. Ekrem Çelebi'ye ait türkülerden biri. Can üzümden besmeleyi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkınca, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Yarın tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Sevgili radyo dinleyicilerim, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Amasya'nın ovalarından, dağlarından aşıkların sazları duyulur. Ferhat'la Şirin'in aşkını anlatırlar. O aşkın nasıl alev olup bedeni yaktığını çığırırlar. Aşıkların sazının tınısında gönül vardır, iman vardır, nefsin nasıl ehlileştiğini söylerler. Dünya denen otağı bir bahçedir. Gerçekse o bahçenin güllerini görüp sırrına erebilmektir. Dedem beni bir bahçeye gönderdi. Vardım o bahçenin gülleri bir hoş. Yel eser de üğrünü üğrünü üğrünü, üğrünür selvinin dalları bir hoş. Rüstem Coşar'dan alınan Amasya yöresinden deyişi Koro'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, dert öyle bir yaradır ki insanı yer bitirir. Derdi çeken bilir, ağlasanız da sızlasanız da boşuna. Hele ki o dert ölümse, sözler dahi kifayetsizdir. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı. Ali Rıza Gündoğdu'nun Erzincan Tercanlı Aşık Daimi, asıl adıyla İsmail Daimi'den derlediği deyişi Didem Dilara Duman seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Murat Çobanoğlu, Kars'ın Arpaçayı ilçesinin Koçköyü beldesindendir. Özellikle aşıklık geleneğinin önemli ürünü olan türkülü hikayeler anlatmasıyla bilinen Çobanoğlu, kendisine ait deyişlerin yanı sıra ustamalı deyişler de çalıp söyledim. Şiirlerinde Devrani, Yanani ve Çobanoğlu mahlaslarını kullandı. Değme benim bu sineme, geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu, zalim felek geçti benden. Aşık Murat Çobanoğlu'ndan alınan uzun havayı Selma Geçer söyleyecek. Uzun havaya bağlamayla Cemil Kayacı yol gösteriyor.

kız isteme, nişan takma, düğün kurma, bayrak dikme, kına yakma, damat tıraşı, gelin damat karşılama gibi. Düğün eğlencelerinde oynanan oyunlar, çalınan ve söylenen türküler kendine özgüdür ve yörelerin özelliklerini yansıtır. Gelin ve damadı karşılayan düğün alayının söylediği türkülerde, oynadıkları oyunlarda bunların en güzel örneklerini görmek mümkündür. Mübarek mübarek yüz bin mübarek, güveyin toyu olsun mübarek, çağırın anasın koysun dal fesi, alsın bu sesin olsun mübarek. Bedri Aysel'in Şakire Kalaycı'dan derlediği Diyarbakır yöresinden kutlama türküsüyle Şeyh Mus Esenkuş mikrofona geliyor. Mübarekiyim.

Sevgili dinleyiciler, gurbet nice acılar yaratır. Köyünden, toprağından, en önemlisi de sevdiklerinden ayırır insanı. Gözünüz yoldadır, tepelerin, dağların ardındadır. Ah bir gitsem, sevdiğime kavuşsam, sılaya varsam dersiniz, dersiniz ya boşuna. Yıkılası gurbet geçit vermez insana. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol? Şu karşıki tepeden belki gider yâre yol. Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsüyle Yeşim Dağlı sizinle.

Sevgili radyo dinleyenleri, Yurttan Sesler saz sanatçısı Rıfat Balaban, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başlayan Rıfat Balaban, aynı zamanda kendi yöresi olan Ankara ininin türkülerini de söyledi. Özellikle yetiştiği Seymen kültürü çalıp söylemesinde etkili oldu. Bu anlamda Ankara Radyosu saz sanatçısı ve oğlu Arif Balaban, babası Rıfat Balaban'ı şöyle anlatıyor. Babam Ankara kültürüne önem veren biriydi. Bu nedenle o kültürün içinden Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin yanına çok gidip gelmiş. Tabii onun gibi birinin yanına gidip herkesin harcı da değilmiş. Daha doğrusu herkesle görüşmezmiş. Babamı çok severmiş. Ona bağlama dersleri vermiş. Türkülerinin nasıl olduğunu, nereden geldiğini, her şeyi babam ondan öğrenmiş. Dolayısıyla ondan dinlediği türküleri olduğu gibi aktarmaya çalışmış. Üstad Rıfat Balaban, derleyici ve kaynak kişi olarak da birçok türküyü TRT repertuarına kazandırdı. Alim Gitme Pazara, Bağda Gülü Budadım, Bir Dalda İki Elma, Evlerinin Önü Tahta Daraba, Odana Serdim Hali, Kara Koyun Etli Olur, bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, usta saz sanatçısı ve Seymen kültürünün temsilcisi Rıfat Balaban'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara türküsünü korodan dinliyoruz. Höyüklünün edirafı köşk olsun, beni vuran efelere efem aşk olsun, Aynalı Martin, mezerime taş olsun.

Sevgili dinleyiciler, deyiş, aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlerdir. Ayrıca halk arasında ağaççı, deyişçi denilen şairlerin söylediği şiirlere de deyiş denilmektedir. Yine çoğu eski aşıklara ait Alevi Bektaşi nefesleri de günümüzde deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim, gönül arzular senin. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas Kangal Ortaköy'den deyişi İmran Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, yaylaların tepeleri kardır. İlkbaharla birlikte karlar erimeye başlar. Eriyen kar suları yaylalarda, derelere, çaylara dolar. Kar sularıyla beslenen yayla çiçekleri tepelerin üstünü sarar. Çobanlar yaylaların çimeninde kuzuları otlatır. Karadeniz yamaçlarında kemençeler çalınır, sevdaluklar söylenir. Bu yıl yaylalar kardır. Çoban çadırı kaldır. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan vardır. Bülent Aslan'dan alınan Rize Hemşin yöresinden yol havasına bağlı olarak Enis Gençtürk'ün Emin Yağcı'dan derlediği yine Rize Hemşin'den türküyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. Belundaki tabanca gene belunda midur? Bağ gel dersen ama benim elumda midur? Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu açış yapıyor.

Sevgili dinleyiciler, ozanın sazında bülbülün bağı viran olur. Şehirler yıkılır, bağlar çölleşir. Ozan yandığını, yanıp tükendiğini anlatır. Yarine duyduğu aşktır ozanın sazını dillendiren. Bülbül ne ötersin virandır bağın. Yıkılsın şehrinde çöl kalsın bağın. Tükendi fitilim kalmadı yağım. Yar senin derdine ben yana yana. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat yöresinden türküyle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri, Kerkük folkloru ve türkülerinin ülkemizde tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdülvahit Güzecioğlu, Türkmen elinin usta sanatçılarındandır. Kerkük türkülerini ve hoyratlarını başarıyla seslendiren Abdülvahit Güzecioğlu, TRT repertuarına da Türkmen eli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Kalk gidağın şıhbağına gazeli, mençit alım sen fistanın tezeli, gözüm düştü eyvandaki gözeli. Mehmet Özbey'in Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu söylüyor.

Karanfil suyu neyler? Güzel kokuyu neyler? İki baş bir yastıkta o göz uykuyu neyler? Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü korodan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyicilerim, hey Nari, toprak taşın kenarı, Nari de dibinde yedik Nari. Hey Nari, aldattı da gelmiyor, Nari de seni alaram deyim. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Kırşehirli Çekiç Ali'den alınan, Kırşehir ve Yozgat yörelerinden derlenen bu türküyle veda etmeden önce

Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetmen Oğuzhan Yılmaz, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın, hoşça kalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan türküleri paylaşmak için evimizin kapılarını açtık ve usulca geldik evlerinize konuk olmaya. Bugün Türkiye programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural. Ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün. Nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli. Kemanede Cafer Nazlıbaş. Klasik gitarıyla Ergün Pa-

0: ve bas gitarıyla Olgun Kılıç var ve ritim sazlarda ise bugün Murat Kaz bizlerle birlikte ve ben Sabahattin Gülümser. Bugün türkülerimizi TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Emre Kızıl ile birlikte seslendireceğiz. İlk olarak Emre Kızıl İbrahim Erdem'den alınan bir türküyle başladı programına. Kime kin ettin giydin alları dedi. Emre'ye hoş geldin demek isteriz.
1: Hoş buldum hocam. Siz
0: nasılsın Emre'ciğim?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Valla bizler deyiz. Sevgili Emre bugün hem sesiyle hem de sazıyla, curasıyla birlikte oturuyor. Mikrofonun başında ve sazıyla bugün çalıp söyleyecek. Dilersen Emre'ciğim ikinci türküyü söyleyelim. Ondan sonra sohbet ederiz seninle. İkinci türküyü sen anons et dilersen.
1: Tabii Adana yöresinden. Kalenin üstü direk, suyu nereden indirek? 15 altın vereyim, parçadan yaptır yelek diyelim hocam.

0: Sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Çok güzel iki türküyle başladık programa. Türküleri yine güzel seçmişsin Evrenciğim bugün. Ben kötü türkü yok ama güzel yorum var. Sen de çok güzel yorumladın.
1: Estağfurullah hocam.
0: Ağzına sağlık. Peki Emre, şöyle bir şey soralım sana. Şimdi Jura'da çalıp eşlik ediyorsun. Sağ arkadaşlarımızla birlikte programa devam ediyoruz. Sen türkülerle nasıl tanıştın? Ne zaman, kaç yaşında ve direkt türkü söyleyerek mi başladın yoksa bağlama çalarak mı başladın?
1: Güzel soru. Önce konuşmaya başlamadan önce bağlama çalarak başladım diyormuşum. Önce söylemeye başladım tabii ki. Daha sonra bağlama çalma.
0: Okul yıllarında başladın tabii. Ortaokul, lise, ilkokul.
1: Aslında aileden gelen bir durum var hocam.
0: Öyle mi?
1: Evet, annem güzel türkü söyler, teyzem söyler, amcam bağlama çalar.
0: Oo, harika.
1: Dayılarım çalar. Onlardan esinlenerek, heveslenerek.
0: Anne tarafından geliyor o zaman,
1: evet,
0: senin bu özelliğin.
1: Evet, evet. Evet, ilk türkümü dayımdan öğrendim zaten. Bu yıl benim yeşil bağım kuruduyla başladı öyle.
0: Oo, harika, harika. Sonra?
1: Daha sonra kız kardeşimi konservatuar sınavlarına hazırlamak için aslında ben ona refakat ediyordum. Daha sonra benim
0: Ne tesadüf.
1: Yolculuğum oldu diyelim.
0: Oo, kız kardeş bıraktı mı?
1: Bıraktı.
0: Peki. Sen o bayrağı taşımaya devam ediyorsun. Tabii son okul bittikten sonra yükseği var değil mi? Bunun bir İstanbul, zaman geçirdiğin yıllar var orada. Ve sonra daha sonra TRT. Evet, çok güzel bir serüven, bir macera. Senin adına çok güzel. Peki ben iki türkü okuyayım. Bir de senin daha sonra dinleyicilerimizin bilmedikleri başka özelliklerin var. Onlardan bahsedeceğim. Sana da söylemiyorum, sürpriz. Peki. Değerli dinleyenler, Türkiye Evi'nde ben şimdi sizleri Denizli Acıpayam'a götürüyorum. Yine yeşillendi Acıpayam yolları diyoruz.

Evet, elinize sağlık arkadaşlar. Evet, ikinci türkümüz de Denizli demiştik. Kara üzüm salkımı, azimem.

0: türkü evi Emre Kızı'nın söyleyeceği bir türküyle devam edecek ama programın başında söylemişim, Emre'mizin bizim bayağı özellikleri var. Bunlardan ilkini ben söyleyeyim, o devam ettirsin. Emre, senin biraz oyunculuk yeteneğin de var. Biraz demeyeyim, var. Tiyatroyla da ilgilendin değil mi zamanında?
1: Evet, birazcık eğitim aldım hocam.
0: Ne zaman oldu bu? O, okul yıllarında mı oldu? İstanbul'da yüksek yaparken mi oldu?
1: Evet, hem lise yıllarında oldu. Hı hı. Bir üç sene. Karnaval Tiyatro Kulübü'nü kurduk. Sonra hı. İstanbul'da işte. Yurt dışında bir iki oyun oynadık. Hollanda'da, Fransa'da.
0: Çok güzel.
1: Daha sonra bir de Eskişehir'de oynadık. Kerem ile Aslı.
0: Peki artık yok mu? Tiyatroyla ilgilenmiyor musun?
1: Evet, artık ilgilenmiyorum.
0: Tamamıyla türkülere verdim kendimi.
1: Evet, evet.
0: Peki o zaman senin bu güzel yönünü de bilsin istedim dinleyenlerimiz. Evet değerli dinleyenler, Sivas Tokuş Köyü Anadolu'nun köklü Alevi Bektaşi kültürünü ve güçlü ozanlık geleneğini günümüze kadar taşıyan zengin bir kültürel merkezdir. Şimdi Sivas Tokuş Köyü'nden alınan bir türkü var ve Emre Kızıl o güzel sesiyle, sazıyla yorumlayacak. Gül menekşe senden almış kokuyu, seninle açarmış dağlı yârimi.

0: Çok teşekkürler Emreciğim. Şimdi ne var sırada?
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi sırada ne var hocam?
0: Bakalım hemen.
1: Siz söyleyin, biz söyleyelim.
0: Kar yağar, kar üstüne diyecek Emre kızı.
1: Kar yağar, kar üstüne diyelim
0: biraz
1: hocam.
0: Biraz hareket vereceğiz şimdi. Haydi bakalım.
1: Tamam hocam.

0: Evet, ben de katıldım. Çok güzel evet, oldu.
1: Nostaljik bir eski bir türkü. Bu da programımızın yapımcısı Seda Hanım için.
0: Öyle mi?
1: Evet, onu çok sevdiği bir türkü.
0: Peki. Peki şimdi Kırşehir'e bugün yine gideceğiz. Gitmesek olmaz. Tabii ki Neşet Ertaş Usta'yı anacağız. Onun çok güzel bir türküsünü okumaya çalışacağım. Açma zülüflerin yerlere karşı diyeceğiz. Fakat bu türkü öncesi de bu güzel Türkiye sevgili Cafer Nazlı Baş'tan rica edeceğim. Kemanıyla bir yol göstersin. Şöyle bizi Kırşehir'e bir götürsün.

0: Teşekkürler ediyoruz. Aşıklık geleneğinin en güçlü merkezinden biri olan Kahramanmaraş'a doğru yol alıyoruz. Emre Kızıl'dan dinleyeceğimiz bu güzel bir sevda türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen Ökkeş Eşkin'den derlemiş.
1: İstek alalım demiştiniz hocam. Onu alalım mı? Sanki.
0: Önce istersen bunu okuyalım.
1: Önce bunu mu okuyalım?
0: Ondan sonra tamam. O isteği ben not tamam. ettim. Bundan sonraki sıraya onu yerleştirdim. Kara çadır düzdedir, top sürüfler yüzdedir diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet Emre'cim, sürpriz isteğimiz şimdi, okuma zamanı. Senden isteniyor özellikle. Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama.

Kesine yüreğine sağlık sevgili Emre. Şimdi Ankara'ya gidelim değerli dinleyenler. Zekeriya Bozdağ'dan alınmış güzel bir hareket türkü var. Ayaş yollarından açtım da geldim diyeceğiz. Bu türküyü Türk Sanat Müziği repertuarından da Ayva Çiçek Açmış Yaz mı Gelecek olarak da biliriz ama türkünün orijinali budur.

Bugün de Türkü Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tornavistlerimiz Burçin Aktürk'ün çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çokrekli,

0: kemanede Cafer Nazlıbaş. Klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve ritim sazlarıyla Murat Kaz bugün bizlere eşlik ettiler. Ve ben Sabahattin Gülümser. Bugün evimize, Türkiye'mize konuk olan Emre Kızıl. Çok teşekkür ediyoruz Emre'ciğim katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel türküler için. Evet, güzel bir akşam diliyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz mutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı altın tas içinde kınam ezdiler, gümüş tarak ile zülfüm çözdüler dizesiyle başlayan bir kına türküsüyle açtık. Adile Kurt Karatepe seslendirdi. Değerli dinleyenler, bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen programımızda düğün geleneklerimizi konuşup, düğün, kız ve erkeğin hayatlarını birleştirmesi, bir yastığa baş koyması için yapılan merasimlerin bütünüdür. İşte bu törenlerde, yani merasimlerde söylenen türküler de tören ve merasim türküleri olarak değerlendirilir. Bu türküler yöreye göre değişiklikler arz etse de işlenen konu aynıdır demiş, türkülerimizden örnekler sunmuştuk. Bugün de kına ve kına yakma geleneğini konuşacak, kına türkülerimizden örnekler sunacağız. Şimdi Kına Gecemdir adlı kına türküsünü dinletelim sizlere. Türkü Çevik seslendirecek. Birlikte dinliyoruz.

Kına, Arabistan'da yetişen kına ağacının yapraklarının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir tozdur. Sedir ağacına benzer. Yaprakları zeytin ağındır. Sade kullanıldığı gibi çivitle karıştırılarak da kullanılır. Toz halindeyken su ile karıştırılarak elde edilen bir karışımdır. Her ne kadar

süs aracı olarak kullanılsa da farklı medeniyetlerde tıbbi amaçlı olarak da kullanılmıştır. Saç, cilt ve tırnak bakımında oldukça faydalıdır. Ayrıca cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. Ciltte meydana gelen dökülmeleri önler. Yara üzerine ya da diken batan yere sürülürse yara üzerindeki rutubeti kurutur ve iyileşmeyi kolaylaştırır. Turuncuya çalan kırmızımsı hoş bir renge sahip olan kına, eşleri birbirine sevgili yapmak, bir ömür boyu aşklarının devamını sağlamak, nazardan ve kötülüklerden korumak amacıyla yakıldığı söylenir. Kına yakmanın bir anlamı da adamaktır. Kına gecesi düzenlenmesinin sebebi de adamak kavramıyla alakalıdır diyor. Tekirdağ yöresinde yaygın olarak söylenen bir kına havasıyla programımızı sürdürüyoruz. Zeynep Atagör, Celal Bakar ve Sibel Güzel birlikte seslendirecekler. Varın sorun babasına, izin versin kınasına.

Anadolu'da kına yakma, geçmişten günümüze gelen değişmeyen geleneklerimiz arasındadır. Kına gecesinde geline hem de misafirlerin ellerine yakılarak evliliğin bir anlamda kutlanıp kutsanması sağlanır. Kurban edilecek hayvanlara kına yakılması geleneği de aynı inançtan gelir. Gelinin kendini kocasına adaması için düzenlenen törene katılan misafirlerin kına yakması, bu duruma hem şahitlik etmek hem de evliliği kutlamaktır. Kınanın evlenecek çiftleri nazardan ve kötülüklerden koruyacağına inanıldığı için evlenecek çiftlere özel kına geceleri düzenlenmiştir diyor, sözü müzikle aralıyoruz. Bursa'nın kına yakma türküsünü Emel Orgun'dan dinletiyoruz.

Değerli dinleyenler, bilindiği gibi kına gecesi gelinin oğlan evine gelmeden bir gün öncesi kadınlar arasında yapılan bir törendir. Bu gecede sevinç, keder, hüzün iç içedir. Kına gecesinde gelin süslenir. Törende kadınlar kendi aralarında def, darbuka ya da leğençe çalarak eğlenti yaparlar. Kişisel oyunlar oynarlar. Bu oyunlardaki türküler coşkuludur. Kına yakma ve gelin ağlatmada söylenenler ise ağır ve hüzünlüdür. Bindirdiler Arapat'a, döndürdüler yönüm öte. Savuşturdu eşim kızlar, yeni oluktan daha öte. Elimi yuduğum artlar, belimi verdiğim dutlar. İşte koydum gidiyorum, silip süpürdüğüm yurtlar. Yol üstünde yatan taşlar, gözlerimden aktı yaşlar. İşte koydum gidiyorum, sılamızda kalın kardeşler.

Değerli dinleyenler, kınanın kültürümüz içinde ayrı yeri ve önemi vardır. Bu da geleneklerimizle belirlenmiştir. Geleneklerimizin belirlediği ölçüler de son derece anlamlıdır. Geleneğimiz içinde kına yakma üç çeşittir. Kurban oluyor diye koçlara kına yakılır. Kurban olacak koçlar ayrıca süslenir. Vatanına, bayrağına, toprağına kurban olsun diye askere giden delikanlılara kına yakılır. Birbirine kurban olsun diye gelin olacak kız ile güveyiye kına yakılır diyor. Bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı Silifke'nin ünlü gelin alma havasıyla sonlandırıyoruz.

0: Merhaba kıymetli ozan severler, türkü sever dostlarımız. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Hepinize gecenin bu saatinde saygı ve sevgilerimi, muhabbetlerimi yolluyorum. Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla başlıyoruz. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Türkay Güner'le birlikte programımızı sürdürüyoruz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Geçen hafta da kendisini konuk etmiştik. Fakat bırakmadık. Çünkü o Kayseri'nin Develi'den buraya kadar geldi. Genç ozanlarımızdan. Ozan Yusuf Alper, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Sizleri gördük, daha iyi olduk.
0: Ben de aynı şekilde. Tabii Develi deyince Aşıklar Yurdu, Seyran'ın babanın yurdu aklımıza geliyor ki ben de çok geliyorum oraya sürekli. Çok güzel de bir halkı var, cana yakın. Meyvesi, bağı bahçesi bol, ekini bol. Öyle bir yerleri bırakıp da İstanbul'a gelmek ne kadar yanlış. Şimdi siz de bir iki kelam edin, konuşun, sonra sizinle başlayacağız.
1: Evet, geçen hafta da hocam Develi iade etmiştik. Hatta evet. Seyrani Baba'dan güzel eserler, şiirler evet. Okumuştuk. Dinleyicilerimiz mutlaka onları da dinlemişlerdir. Yine bugün güzel eserlerle hem aşık edebiyatından hem kendi kültürümüzden bizi biz yapan eserleri onlar için dile getireceğiz. Sizlere de oradan, Kayseri'den, Develi'den çok selam getirdik. İnşallah o selamı da şimdi bütün
0: şöyle bir yurda şey yayacağız. Yusuf, ben Kayseri'ye geldiğim zaman orada Aşıklar Dernekleri vardı. Evet. İki tane. O program Develi'de olmamıştı. Kayseri merkezde olmuştu. O şenlikte Aşık Reyhani, Feymani ve Hasreti vardı. Aşık Hasreti. Biliyorsunuz kendisi Karslı ama oraya yerleşenlerden.
1: Evet.
0: Artık kendisini Kayserili olarak kabul ederdi. Çok güzel de karşılaşmalarımız oldu. Geçen bir arkadaş bana o sesi atmış. Ben de çok heyecanlandım. Allah rahmet etsin diyoruz.
1: Mekanı cennet.

0: Net olsun.
1: Acaba Kayseri'de Hasreti Baba'dan var mı sizde?
0: Tabii ki.
1: Öyle
0: Hemen
1: mi?
0: güzel bir Hasreti Türküsü'yle,
1: O zaman
0: Sefai Hoca'dan
1: ederim.
0: dinlediğimiz bir Hasreti
1: Evet.
0: Türküsü'yle.
1: Sefai'ye da çok selamlar
0: Ona
1: olsun
0: da selam
1: buradan.
0: olsun.
1: Evet.
0: Hasreti
1: Ondan da
0: Baba'ya da
1: okursunuz.
0: rahmet olsun.
1: Ondan da okursunuz. Nedir eserin ismi?
0: Turnam.
1: Turnam, evet.

0: Çok yaşa.
1: Eyvallah hocam.
0: Rahmet olsun Hasreti Usta'ya da. Evet, hiç soğutmadan ikinci bir eser sizden isteyelim. Bakalım ne okuyacaksınız.
1: Hocam, Balkanlardan Çin Seddi'ne evet. kadar. Geçen programda selam edecektik, unuttuk ama bu programda Balkan ellerine, Tuna'ya bir selam gönderelim. Evet. Aşık. Hayati evet. Vasfi Taşruen, Allah tamam, rahmet eylesin, tamam. sözlerini Tuna yazdığı.
0: Tuna Yandı değil mi?
1: Evet.
0: Peki, çok iyi oldu.
1: Fatih Kaya Kuzucu hocanın da bestesini yaptığı Tuna Yandı diye güzel buyurun. Bir türkü.

0: Evet. Çok mükemmel bir eser. Okuyan, icra eden yüreğine.
1: Evladı Fatiha'na selam olsun.
0: Amin.
1: Balkan
0: amin,
1: ellerine. Osmanlı'yı yad eden, Tuna'ya baktıkça gözünde Osmanlı'nın sancağı dalgalanan, Türk'ün sancağı dalgalanan herkese selam olsun.
0: Eyvallah. Evet, ben de şöyle bir bakalım gönül defterinden ne okuyorum değil mi?

0: Türkçe'yi görüyor musun? 400 yıl ya. Önceki Türkçe'ye bak. Bir de şimdiki Türkçe'ye bak. Şiir yazıyor.
1: Evet.
0: Olasılık. İçtenlikle, olasılıkla. Ya ne diyorsun kardeşim? Anlamıyorum.
1: Değil mi?
0: Turnam gelir aste aste, karartları deste deste. Nasıl anlatıyor?
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Betimlemeler şeyler.
0: Turnam gelir katar katar. Bak bak. Kanadı gövdesini tartar. O turnayı nasıl anlatıyor? Değil mi?
1: O televizyonun işte sosyal medyanın ya da görüntünün görüntü teknolojisinin olmadığı çağda insanlara hayal kurdurarak
0: turnam gelir düzün onlar düzün bak turnam gelir
1: film
0: düzün düzün turnayı görmeyene turnam gelir düzün düzün boynu gövdesinden uzun şuraya bak ya her üç yerde ne kadar güzel anlatıyor dedik Erciş'ten Teyser şöyle bir Kayseri'ye doğru bir gelelim ya Yusuf ben hani devamlı dillerde böyle istenir. Gerçi benim kırtlağım değil, bizim tarzımız değil.
1: Evet.
0: Gesi Bağları diye bir türkü var.
1: Evet.
0: Fakat bir de programa girmezden önce baktım okuyorsun. Bu da bir başka bağlar. Hangi bağlar? Aynen,
1: Germir Bağları bu da.
0: Germir.
1: Aynen yine Kayseri türküsü. Ahmet Gazi Ayhan, Allah rahmet eylesin, onun derlemesiyle.
0: Germir Bağları.
1: Aynen. O da yine Gesi civarında.
0: E o zaman
1: Kayseri'de bağ çok, bağlar, üzüm bağları çok olduğu bakalım. İçin. Bu da çok keyifli
0: evet,
1: bir türkü.
0: Evet, eyvallah.
1: Gesi buyurun. Bağları kadar çok sağ ol, bilinmez
0: çok sağ ol,
1: ama
0: çok sağ ol.
1: Keyifli bir çok eserimizdir. Çok sağ ol.

0: Yüreğine sağlık. Şimdi dikkat
1: Siz
0: ediyorum.
1: sağ olun.
0: Yani bu Kayseri havaları çok güzel. Gerçekten mesela avşarlar böyle dadarlı havalarını ahey haydos çekiyorlar. Hani
1: Evet.
0: ağır ağır giden eller bizimdir değil mi? Fakat sizin o tarafta böyle müzik çok. Nakış çok.
1: Öyle.
0: İnişli çıkışlı ama lirik ve çok hoş.
1: Bir taraftan da böyle sade aşk türküleri de
0: Evet.
1: hani gönül
0: Yani
1: yangınıyla.
0: folkloru çok zengin Kayseri'nin.
1: Öyle
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Şimdi ben bir eser okuyayım. Erzurumlu Emrah'tan bir eser okuyayım. Hazan ayırmeden şu benim ömrüm.

0: Hemrah sana aşık ey peri ruhsar. Hasretinle olduğum derde giriftar. Muhabbet sırrına ermesin ağyar. Sakla derununda az bana gönder. Sakla yar içinde az bana gönder dedi. Ve Erzurumlu Emrah'la programımızı kapatmış olduk.
1: Eyvallah, ağzınıza yüreğinize sağlık hocam.
0: Siz de sağ olun, var olun. Kayseri'den buraya kadar geldiniz, şeref verdiniz. Başka programlarda görüşmek üzere diyoruz. Siz de bir şey söyleyin.
1: İnşallah. Sizler de bizleri programınızda konuk ettiğiniz, ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yayında, yapımda emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Aynı zamanda bizleri dinleyen, bu muhabbete ortak olan herkese de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Keyifli dinlemeler, keyifli günler olsun inşallah.
0: Evet, bize bol bol emeği geçen Elif Engin ve Türkay Güner yine bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar.
1: Sağ olsunlar, saygılar sunuyoruz. Olsun.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve gece ezgilerine hoş geldin diyoruz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Hamdi Polatoğlu'na ait Van türküsüyle başlıyoruz. İcdalak Kaplan sizlerle. Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi.

Mustafa Özgür'ün Osman Efe'den derledi Erzincan Türküsü Süleyman Koç sizlerle. Muzur Dağı silelenmiş karinen, aramaçık ela gözlü yerden.

Aşık Nesime'nin Cafer Baba'dan derlediği Tunceli türküsünü Nursel Ercan söylüyor. Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan türküleri paylaşmak için evimizin kapılarını açtık ve usulca geldik evlerinize konuk olmaya. Bugün Türkiye programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural. Ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün. Nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli. Kemanede.

0: Cafer Nazlıbaş. Klasik gitarıyla Ergün Pala ve bas gitarıyla Olgun Kılıç var. Ve ritim sazlarda ise bugün Murat Kaz bizlerle birlikte. Ve ben Sabahattin Gülümser. Bugün türkülerimizi TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Emre Kızıl ile birlikte seslendireceğiz. İlk olarak Emre Kızıl İbrahim Erdem'den alınan bir türküyle başladı programına. Kime kin ettin giydin alları dedi. Emre'ye hoş geldin demek isteriz.
1: Hoş buldum hocam. Siz
0: nasılsın Emre'ciğim?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Valla bizler deyiz. Sevgili Emre bugün hem sesiyle hem de sazıyla, curasıyla birlikte oturuyor. Mikrofonun başında ve sazıyla bugün çalıp söyleyecek. Dilersen Emre'ciğim ikinci türküyü söyleyelim. Ondan sonra sohbet ederiz seninle. İkinci türküyü sen anons et dilersen.
1: Tabii Adana yöresinden. Kalenin üstü direk, suyu nereden indirek? 15 altın vereyim, parçadan yaptır yelek diyelim hocam.

0: Sağlık. Hocam. Çok güzel iki türküyle başladık programa. Türküleri yine güzel seçmişsin Evrenciğim bugün. Ben kötü türkü yok ama güzel yorum var. Sen de çok güzel yorumladın.
1: Estağfurullah hocam.
0: Ağzına sağlık. Peki Emre, şöyle bir şey soralım sana. Şimdi Jura'da çalıp eşlik ediyorsun. Sağlık arkadaşlarımızla birlikte programa devam ediyoruz. Sen türkülerle nasıl tanıştın? Ne zaman, kaç yaşında ve direkt türkü söyle.

0: aslında ben ona refakat ediyordum. Daha sonra benim
1: Aa, ne tesadüf.
0: yolculuğum oldu diyelim.
1: Oo, bir kız kardeş bıraktı mı?
0: Bıraktı.
1: Peki. Sen o bayrağı taşımaya devam ediyorsun. Tabii sonra okul bittikten sonra yükseği var değil mi? Bunun bir
0: Evet,
1: İstanbul
0: evet.
1: zaman geçirdiğin yıllar var orada. Ve sonra daha sonra TRT. Evet, çok güzel bir serüven, bir macera. Senin adına çok güzel.

0: TRT Türkü.
1: Evet değerli dinleyenler, Türkü Evi Emre Kızı'nın söyleyeceği bir türküyle devam edecek ama programın başında söylemiştim, Emre'mizin bizim bayağı özellikleri var. Bunlardan ilkini ben söyleyeyim, o devam ettirsin. Emre, senin biraz oyunculuk yeteneğin de var. Biraz demeyeyim, var. Tiyatroyla da ilgilendin değil mi zamanında?
2: Evet, birazcık eğitim aldım hocam.
1: Ne zaman oldu bu? Okul yıllarında mı oldu? İstanbul'da yüksek yaparken mi oldu?
2: Evet, hem lise yıllarında oldu. Hı hı. Bir 3 sene. Karnaval Tiyatro Kulübü'nü kurduk. Sonra hı, İstanbul'da işte yurt dışında bir iki oyun oynadık. Hollanda'da, Fransa'da.
1: Çok güzel.
2: Daha sonra bir de Eskişehir'de oynadık. Kerem ile Aslı.
1: Peki artık yok mu? Tiyatroyla ilgilenmiyor musun?
2: Evet, artık ilgilenmiyorum.
1: Tamamıyla türkülere verdim kendimi.
2: Evet, evet.
1: Peki o zaman senin bu güzel yönünü de bilsin istedim dinleyenlerimiz. Evet değerli dinleyenler, Sivas Tokuş Köyü Anadolu'nun köklü Alevi Bektaşi kültürünü ve güçlü ozanlık geleneğini günümüze kadar taşıyan zengin bir kültürel merkezdir. Şimdi Sivas Tokuş Köyü'nden alınan bir türkü var ve Emre Kızıl o güzel sesiyle, sazıyla yorumlayacak. Gül menekşe senden almış kokuyu, seninle açarmış dağlı yârim.

0: Evet, ben de katıldım. Çok güzel,
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, nostaljik bir eski bir türkü. Bu da programımızın yapımcısı Seda Hanım için.
0: Öyle mi?
1: Evet, ona çok sevdiği bir türkü.
0: Peki. Peki şimdi Kırşehir'e bugün yine gideceğiz. Gitmesek olmaz. Tabii ki Neşet Ertaş Usta'yı anacağız. Onun çok güzel bir türküsünü okumaya çalışacağım. Açma zülüflerin yerlere karşı diyeceğiz. Fakat bu türkü öncesi de bu güzel Türkiye sevgili Cafer Nazlıbaş'tan rica edeceğim. Kemana ile bir yol göstersin. Şöyle bizi Kırşehir'e bir götürsün.

0: teşekkürler ediyoruz. Aşıklık geleneğinin en güçlü merkezinden biri olan Kahramanmaraş'a doğru yol alıyoruz. Emre Kızıl'dan dinleyeceğimiz bu güzel bir sevda türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen Ökkeş Eşkin'den derlemiş.
1: İstek alalım demiştiniz hocam. Onu alalım mı?
0: Sanki. Önce istersen bunu okuyalım.
1: Önce bunu mu okuyalım?
0: Ondan sonra tamam. İsteği ben not tamam. Ettim. Bundan sonraki sıraya onu yerleştirdim. Kara çadır düzdedir, top sürüfler yüzdedir diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet Emre'cim, sürpriz isteğimiz şimdi, okuma zamanı. Senden isteniyor özellikle. Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama.

0: Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz hocam.
0: Sazına, teline, sesine, yüreğine sağlık sevgili Emre. Şimdi Ankara'ya gidelim değerli dinleyenler. Zekeriya Bozdağ'dan alınmış güzel bir hareket türkü var. Ayaş yollarından açtım da geldim diyeceğiz. Bu türküyü Türk Sanat Müziği repertuarından da Ayva Çiçek Açmış Yaz mı Gelecek olarak da biliriz ama türkünün orijinali budur.

0: de Türkü Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çokrekli, kemanede Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve ritim sazlarıyla Murat Kaz bugün bizlere eşlik ettiler. Ve ben Sabahattin Gülümser. Bugün evimize, Türk evimize konuk olan Emre Kızıl. Çok teşekkür ediyoruz Emre'ciğim katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel türküler için. Evet, güzel bir akşam diliyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Merhaba, herkese güzel günler dilerim. Aslan oğlum Kaan için sizden çift jandarmayı rica ederim. Teşekkür ederim.